Yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-26, İzmir 22-35, Manisa 21.

17-31, Hatay 25-30, Isparta 18-29, Kahramanmaraş 28-35, Mersin 27-33, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-28, Karaman 16-28, Kayseri 13-30, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27, Nevşehir 14-27, Niğde 15-27, Sivas 12-26, Yozgat 11-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 12-30, Bolu 11-27, Düzce 14-28, Karabük 13-29, Kastamonu 10-26, Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-28, Artvin 18-24, Bayburt 10-25, Çorum 10-27, Giresun 22-26, Gümüşhane 15-25, Ordu 21-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-30, Tokat 15-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-28, Ardahan 11-20, Bingöl 19-32, Bitlis 16-28, Elazığ 19-34, Erzincan 14-27, Erzurum 10-23, Hakkari 17-31, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 18-33, Muş 18-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-39, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 21-32, Kilis 22-34, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve

bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesi kapsamında AK Parti kadın kollarınca düzenlenecek barışın eksik parçası, dayanıklılığa liderlik eden kadınlar paneli, kadın liderliği ve uluslararası güvenlik tartışmalarını dünyaya taşıyacak. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı beyaz renkteki tok limuzinler ulaşım hizmetinde kullanılacak. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki becerilerin ölçülmesi ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzunun oluşturulması amacıyla yürütülen araştırmanın raporu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da başarıyla sürdürülen kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının ikinci fazının Ankara Çevre Otoyolu'nda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60 milyon 814 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda zirvenin sonuçlara odaklanacağını, yeni %5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını, savunma üretimlerini artırmayı ve Ukrayna'ya desteği sürdürmeyi görüşeceklerini bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Almanya ve Hollanda'nın ardından bir futbol devi daha dünya kupasına veda etti. Brezilya sonun 6 turunda Norveç'e 2-1'lik skorla boyun eğdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Muş Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Iğdır Karakoyunlu yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 16-22 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 13-20. Helsinki parçalı bulutlu 8-13. Kiev parçalı bulutlu 16-24. Londra parçalı bulutlu 18-32. Madrid az bulutlu ve açık 24-41. Paris az bulutlu 17-33. Priştine parçalı bulutlu 14-27. Roma parçalı bulutlu 22-30. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-20. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Tiran az bulutlu 19-33. Varşova parçalı bulutlu 15-20. Viyana sağanak yağışlı 17-24. Zürih parçalı bulutlu 17-28 derece. Amman açık 20-32. Aşgabat az bulutlu ve açık 23-35. Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Bağdat az bulutlu ve açık 33-44. Bakü parçalı bulutlu 22-31. Bişkek parçalı bulutlu 19-31. Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37. Kabil parçalı bulutlu 19-34. Kerkük az bulutlu ve açık 29-42. Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45. Medine az bulutlu ve açık 32-46. Mekke az bulutlu ve açık 33-46. Riyad az bulutlu ve açık 31-44. Şam az bulutlu ve açık 20-36. Tahran az bulutlu ve açık 26-38. Taşkent az bulutlu ve açık 22-38. Tiflis parçalı bulutlu 19-32. Tokyo az bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 20-32. Kahire az bulutlu ve açık 26-38. Melbourne parçalı bulutlu 3-15. Montreal parçalı bulutlu 18-27. New York az bulutlu 19-22. Sydney sağanak yağışlı 12-16. Washington parçalı bulutlu 23-29 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-28. Frankfurt az bulutlu 16-30. Gümülcine az bulutlu 17-28. Kırcaali parçalı bulutlu 14-29. Köstence parçalı bulutlu 17-27. Münih çok bulutlu 14-23. Podgorica az bulutlu 18-32. Selanik az bulutlu 20-31. Şumlu parçalı bulutlu 15-29. Taraglia parçalı bulutlu 16-28. Balkaneş parçalı bulutlu 16-29. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Gazimagos'a parçalı bulutlu 23-32. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-29. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Duyuyor musunuz?
1: Bu onun sesi!
2: Kimin sesi?
1: Vecihimin!
3: Geliyor baba, seninki geliyor!
1: Vecihim! Bir şey yok ya Vecihim!
4: Hayır Fikret'im! Yaşar Bey, affedersiniz! Özür dilerim, küçük bir kaza oldu galiba!
0: Sonunda yapacağını yaptın, şu evi tepemize yıktın değil mi?
4: Efendim, ziyaretimin sebebine gelince...
0: Biliyorum, kızı isteyeceksin.
4: Ben de biliyorum, siz de vermeyeceksiniz.
0: Peki ulan peki, verdim git! Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı?
4: Tamam!
5: Gülen Gözler filminin vefakar aşığı Vecihi. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan, ayrıca savaş pilotu olarak gösterdiği başarılarla İstiklal Madalyası'na layık görülen Vecihi Hürkuş'tan esinlenmiştir. Filmde pilotluk yeteneğiyle değil de Fikret'i sonsuz aşkıyla göz dolduran Şener Şen tarafından canlandırılan Vecihi, sinemamızda sınırsız ve saf bir aşkın sembolü haline gelmiştir. Yıllarca her izledikçe izleyiciyi gülümsetmiştir. Masum aşkıyla ve akıllarda kalan ismiyle. Aynı uçağına hakim olamadığı gibi Fikret'e aşık olan ve aşkına da hakim olamayan, sevdiği bir kız için her türlü eziyete, zorluğa katlanan bir karakterdir Vecihi. Peki asıl Vecihi Hürkuş kimdir? Gelin hep birlikte Vecihi Hürkuş'un hayatına birlikte göz atalım.

0: Vecihül Kuş. 18 Ocak 1896 yılında Cumartesi günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İstanbullu bir aileden gümrük müfettişi Ali Feyhan Bey. Annesi Bitin'de dünyaya gelmiş, 3 yaşındayken de İstanbul'a gelen Zeliha Mir Hanım'dır. 3 yaşındayken babası vefat etmiş, çok genç yaşta dul kalan annesiyle geniş bir ailenin içinde amcalar, halalar, enişteler, yengeler, abiler ve ablalarla birlikte büyümüştür. Bir süre sonra Harbiye'de eskrim ve resim hocası olan amcası Ahmet Şekül Bey'in yanına sığınılmış, sonra da annesi ve kardeşleriyle Üsküdar'a yerleşilmiş. Üç kardeşin ortancası olan Vecihi çok canlı ve hareketli bir çocuktu. İlkokulu Bebek'te okudu, Üsküdar'da Üzzat-ı Osmaniye Rüştiyesi'nde ve Üsküdar Paşa Kapısı'nda İdadisi'nde okudu. Sanata olan ilgisinden Tophane Sanat Okulu'na geçti ve bu mektebi bitirdi. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Komutanlığı tarafından Beykoz Servi Bağı'nda esir kampına kumandan oldu. Tayyareci olmak istiyordu. Yaşı küçük olduğundan makinist mektebine alındı. Tayyare makinist mektebinden küçük zabit, Gedikli Assubay olarak mezun oldu. Makinist olarak 1. Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine gönderildi. Orada 2 Şubat 1916 tarihinde bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a döndü. Yeşilköy'de tayyare mektebine girerek tayyareci oldu. Pilot olarak ilk uçuşu ise 21 Mayıs 1916 tarihinde gerçekleşti. 15 Kasım 1916 tarihinde tayyarecilik tahsilini bitirerek pilot diplomasını aldı. Sonbaharında Kafkas cephesine 7. Tayyare bölüğüne atandı. Orada bir Rus uçağını düşürerek Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk tayyareci oldu. 8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında yaralanarak düşünce Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmemek için yakmıştı. Esir olarak Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na gönderildi. Azeri Türklerin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. Nargin Adası'nın karşısındaki Bakü Rus işgali altında olduğundan savaşa katılmayan İran'da karaya çıktı. Birlikte kaçtığı istikam temini Salih Bey ile 2,5 ayla yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a geçti. İstanbul'a geldiğinde savaşın sonlarıydı. Başkent İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'ne tayin oldu. Vecihi Bey İstanbul Hava Müdafaa'sına katıldı. İstanbul işgal edilince esaretten dönen askerlerin arasında gizlice haremden kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, oradan Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Vecihi Hürkuş sivil pilot idi. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İzmir Seydiköy Hava Meydanı'nı işgal eden tayyareci olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden iki kez takdirname alarak Kırmızı Şehitli İstiklal Madalyası kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı içinde Akşehir'de jandarma komutanı Ratıp Bey'in kızı Hadiye Hanım'la evlendi. İzmir'de Gönül, İstanbul'a döndüklerinde Sevim isimli iki kızı dünyaya geldi. Savaş sonrası İzmir'de Seydiköy'de açılan tayyare okulunda yeni tayyarecilere eğitime başlamış, tam o sırada 1923 yılı başlarında İzmit Mıntıkası tayyare bölüğüne atanmıştır. 3 ay sonra da İzmir'de binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuşu sırasında düşerek ölmesiyle yeniden İzmir'e çağrılarak Kara ve Deniz Okulu'nda öğretmenliğinden başka fen işleriyle de uğraşmış ve savaşta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığı millileştirme düşünceleri başlamıştı. Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu tayyaresini almaya görevlendirilmiş, hizmet karşılığı bu uçağa Vecihi adının verilmesi 1919'dan itibaren uçak projeleri yapan Hürkuş'la uçak inşa etme düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Ganimet olarak Yunanlılardan ellerine geçen pek çok motordan faydalanarak projesini hazırlayarak ilk uçağı Vecihi K-6'yı imal etti. Uçağı için uçuş müsaadesi istemiş, uçabirlik sertifikası içinde bir teknik heyet oluşturulmuş. Ancak teknik heyetin içerisinde tayyareyi uçuracak ve kontrol edecek personel bulunmadığından gecikmiştir. Sonunda teknik heyetten birinin Vecihi biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla uç bizi de kurtar sözü üzerine Hürkuş, 28 Ocak 1925'te uçağı Vecihi K-6 ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılarak Ankara'ya gider ve kurulmakta olan Türk Teyyare Cemiyeti'ne katılır. TTAC, Fen Şubesini organize etmekle görevlendirilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" önermesiyle havacı bir kuşak yetiştirmek için kurulan Türk Teyyare Cemiyeti, halkın bağışlarıyla yaşayan bir kuruluş olacaktı. Bunun için bir okul açmak, milli bir hava sanayi kurmak amacındaydı. Hürkuş yaptığı uçağını geri alarak, TTAC'nin bağış toplama faaliyetlerinde kullanarak halka havacılık sevgisini aşılamak istiyordu, ancak uçağını geri almayı başaramadı. Bağış toplamak için bir madalya tüzüğü hazırlandı. Bağışa göre bronz, gümüş, altın ve elmaslı madalya verilecek, 10.000 TL bağışlayanın adı da alınacak, uçağa ad olarak verilecekti. Türk Tayyare Cemiyeti'ne ilk yardım Ceyhan ilçesinden gelmiştir. 10.000 TL telgrafla bağışlanmış, alınan ilk uçağa da Ceyhan adı verilmiştir. Hürkuş'un uçakla yurt içi bağış gezileri de bu uçakla başlamıştır. Bu arada Avrupa havacılığını incelemek için bir heyetle Hürkuş ikinci kez Avrupa'ya gidildi. Almanya'da uçak fabrikaları ziyaret edildi. Bu fabrikalar Türkiye'de anonim şirket adı altında tayyare fabrikası kurmak fikrindeydi. Fransa'da da birçok fabrikalar ziyaret edilmiş. Hürkuş da bu fabrikaların uçaklarıyla tecrübe uçuşları yapmış. Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uçuşundan sonra fabrika tarafından Atlantik Okyanus geçiş uçuşu yapması için teklif yapılmış. Ancak Fransız Europe Kulübü'nün baskısıyla teklif suya düşmüştür. Türkiye'ye dönüşte 19 Ekim 1925'te Tayyare Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş. Cemiyetin tasarı ve projeleri suya düşmüş. Elindeki tayyare vasıta ve elemanları hava kuvvetlerine verilerek havacılıkla ilgisi kesilmiş oluyordu. Hürkuş'un da tekrar hava kuvvetlerinde görev alması istenince istifa etmişti. Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'de Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adında bir fabrika kurmak için anlaştı. Hürkuş, Tomtaş'ın teklifini kabul ederek Almanya'ya gitti. Hürkuş, Almanya'da Junkers A-20 tayyarelerinde bazı noksanlıklar buldu. Onların düzeltilmesiyle Junkers A-35'lerin yapımını da üstlendi. 18 Temmuz 1926'da telgrafla memlekete çağrıldı. Junkers A-35'in satın alınması için tecrübe uçuşu istendi. Junkers bu uçuşun özellikle Hürkuş tarafından yapılmasını, uçağının zamanın en modern ve yüksek atış kudretinde iki kişilik av tayyaresi savaşta her tarafa ateş saçabilme gücü olduğunun kanıtlanması için Fransızların gözde uçağı Newport Delage'la savaşını istedi. 1 Ağustos 1926'da temsili savaş yapıldı. Savaşı Junkers A-35'le Hürkuş kazandı. Hürkuş yurda döndükten sonra Tomtaş emrinde biri 14 kişilik 3 motorlu Junkers G-24, diğeri 6 kişilik tek motorlu Junkers F-13 yolcu tayyareleriyle Ankara-Kayseri arasında ulaşım uçuşları yaptı. Tarih 1927 idi. Hürkuş'un bu uçuşlarının yurdumuzda ilk hava yolları uçuşları olduğu da düşünülebilir. Hürkuş, Tomtaş'a, Junkers'a A-35'in kanatlarına benzin depoları ilave edilmesiyle havada kalma süresini uzatarak Ankara-Tahran uçuşunu direkt yaparak İran devletine uçağı göstermek ve hükümetimizin rızasıyla devletimizin ihtiyacından fazlasının yabancı devletlere de satılabilmesi fikrini açmıştır. Bu yapılırsa hem devletimiz şereflenecek hem de Tomtaş'a büyük faydasını sağlayacaktı. O sırada henüz Tomtaş fabrikası teşekkür etmemiş ve Junkers A-35 tayyaresi de Tomtaş'a devredilmemiş olduğundan bu uçuş reddedilmişti. ...16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye'de ilk paraşüt gösterisi Ankara'da yapıldı. Vecihi Hürkuş'un kullandığı Junkers F-13 uçağından Alman paraşütçü Heinke'nin 700 metre irtifadan yaptığı 178. atlayışı Gazi Mustafa Kemal ve Ankaralılar izledi. Milli havacılığımız için güzel bir başlangıç olan Tomtaş ne yazık ki 1928 yılına kadar çalışmalarına devam edebildi. Hürkuş 1925'te Kurtuluş Savaşı öncesi İstanbul'dayken sevdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına Anadolu'ya geçtiği için ailesi tarafından kendisine verilmeyen İhsan Hanım'la anlaştı. tanışmış, onunla evlenmiş ve 1927'de Perran isimli bir kızı daha dünyaya gelmişti. Bir yıllık aradan sonra Hürkuş, Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan Teknik Şube'ye döndü. 1930 yılı Sanayi Kongresi Ankara'da toplanmış. Halk evinde yerli mallar sergisi açılmıştır. Hürkuş burada da yerli mal uçaklarının resim ve maketleriyle üstel kanatlı kapalı kabinde ve GK-6 tipi uçak modelin minyatürünü sergiler ve büyük bir ilgi görür. Kurumda boş durmaz. Yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya da devam eder. 1930 yılı, yıllık izni 2 ay ücretsiz olarak uzatarak Kadıköy'deki bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı VC-14'ü inşa etmiştir. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmıştır. Uçak 2 kişilik, tek motorlu spor ve eğitim uçağıdır. Uçağıyla birlikte uçarak Ankara'ya dönmüş, Ankara üzerinde bir gösteri yapmış, Başbakan İsmet İnönü ve bazı komutanlar tarafından uçağı incelenerek tebrik edilmiş. Uçabilirlik sertifikası verilmesi için İktisat Bakanlığı'na müracaat ederek müsaade istemiştir. 14 Ekim 1930'da tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir. Hürkuş bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almıştır. Uçak Ankara'da sökülmüş, demir yolu vagonlarıyla Haydarpaşa'ya Sirkeci'den de Praga gönderilmiştir. Hürkuş 6 Aralık 1930'da Praga geldiğinde henüz tayyare gelmemişti. Tayyareye ait statik raporu gibi resmi evrak önce Çek diline çevrilmiş, uçak gelince de tekrar monte edilerek uçağın malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü yapıldıktan sonra uçuşu istenmiş. Her türlü uçuş şekilleriyle uçuşun kontrolü tamamlanmıştır. Veci Hürkuş 23 Nisan 1931'de Çekoslovakyalı yetkililer tarafından civardaki bir gazinoda düzenlenen bir törenle baş köşesinde "Yaşasın Türk Tayyareciliği" yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkarak 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmiştir. Hürkuş uçağının atıl kalmaması için posta idaresiyle çeşitli görüşmelerde bulunmuştur. İlk kurulmak istenen posta hattı Ankara-Erzurum'la Ankara-İstanbul arasında düşünülmüştür. Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir turne planlar. Ankara'dan başlayan uçuş Aksaray-Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Yeşilköy'de tamamlanır. Uçuş büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Kurum şubeleri bağışlarla zenginleşmiştir ancak 3 Kasım 1931 tarihli telgrafla büyük yardımcısı makinisti Hamit'in işine son verilir. Hürkuş'a ödenen uçuş tazminatı kesilerek Vecihi 14 uçağı uçuştan men edilir. Bundan sonraki uçuşların Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uçakla gerçekleştirileceği bildirilir. Bu durum Hürkuş'un kurumdan tekrar ayrılmasına neden olur. Gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı düşünür. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. İkisi kız olmak üzere 12 öğrenci kaydolur. 27 Eylül 1932'de eğitim ve öğretime başlanır. Okulun gayesi Türk gençliğini havacılığa alıştırmak, tayyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye Cumhuriyeti Hava Ordusu'nun yedek gücü olmaktır. Okulun motorlu ve motorsuz iki şubesi var. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Büyük bir atölyesi, Kalamış'ta bir hangar ve uçuş alanı olarak kullanılan küçük bir sahası, bir de Fikirtepe'deki uçuş alanları. İlk 12 öğrenci Sait, Tevfik, Muammer, Abdurrahman, Salih, Osman, Rıza, Hikmet, Hüseyin, Kenan, Eribe ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen'dir. Öğrencilerin eğitim sırasında hiçbir kazası olmamıştır. Zor koşullarda eğitim yaparken bazı kurumların reklamlarını yapmış, bazı vatansever yetkili kuruluşlarında yardımları olmuştur. Nuri Demir ağabey bir tayyare yapımı için 5000 TL vermiş, böylece 1933'te adı Nuri Bey olan VC-16 kapalı kabin uçağı yapılmıştır. Aynı yıl tek satıhlı VC-15 uçağını da inşa etmişler ve 30 Ağustos 1933'te 2 VC-14, 2 tane de VC-15 ve Nuri Bey VC-16 uçaklarıyla öğrencileri İstanbul göklerinde gösteri uçuşu yapmıştır. Okulda bir de VC-16 SK-X adlı uçak motoruyla çalışan deniz botu yapılmıştır. Öğrencilerden Sait Bayav, Tevfik Artan, Muammer Öniz, Osman Kandemir, ilk kadın tayyarecimiz Bedriye Gökmen ve yeğeni Eribe yalnız uçmayı başarmışlardır. Vecihi Sivil Tayyare Okulu parasal sorunlardan ve yetiştirdiği öğrencilerin diplomalarına denklik verdirememiş olmasından dolayı kapanmıştır. 1935 yılı başlarında Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca çağrılı olarak Rusya'ya gitmiştir. Orada sivil havacılığın durumunu görerek dönüşünde Atatürk'e anlatmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gezdiği her yerde. Kendisini havadan saygıyla izleyen gazetelerdeki yazılardan izlediği Hürkuş hakkında da Fuat Bey'den bilgi istemiştir. Aldığı yanıtlar karşısında da ya öyle mi? O halde Türk kuşu namıyla yeni bir çalışma yolu açalım ve Vecihi'den faydalanın emrine vermiştir. Hürkuş Ankara'ya çağrılmıştır. O da uçağına atlayarak Ankara'ya gelip Hürkuş'un bu durumdan çok sevinçli olduğu belirtilmiştir. Türk kuşunda yapılması düşünenler onun gerçekleşmek istediği şeylerdi. Amatör gençleri çalıştırmak, Etimesgut hangarlarını yapmak, yaz kampı için uçuş sahası İnönü'nün bulunması ve okulunda yetiştirdiği öğrencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan ve Muammer Öniz'in Rusya'ya eğitime gönderilmesi onun mutluluğu olmuştur. Ne yazık ki 29 Ekim 1936'da yeğeni Eribe'nin paraşütünün açılmaması nedeniyle düşmesi ve 30 Ekim 1936'da şehit olması ise onu çok üzmüştür. Türk Hava Kurumu 1937 sonbaharında mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya göndermiştir. Vecihi Hürkuş, Weimar Mühendislik Mektebi'ne ihtisas sınıfından başlatılmış, 1,5 yıl sonra da mezun olmuştur. 27 Şubat 1939'da tayyare makine mühendisliği diplomasını almıştır. Türkiye'ye döndüğünde Bayındırlık Bakanlığı'na başvurarak tayyare mühendisliği ruhsatnamesini almak istedi. Ancak yetkililer 2 yılda mühendis olunmaz diye bu gerekçeyle kabul etmediler. Mühendisliğini Danıştay kararıyla kabul ettirdi. Türk Hava Kurumu'nda da yönetim değişmiş, vazifeleri başkalarına verilmiştir. O günkü koşullarda teknik imkanın olmadığı Van'a tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek kurumdan ayrılır. 1942 yılında Vecihi Havada kitabını yayınlar. Bu kitabında da 1915 ve 1925 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk döneminde yaşadıklarını, ilk uçağını nasıl yaptığını anlatmıştır. Havacılıktan uzun bir ayrılıktan sonra 1947'de Kanatlar Birliği'ni kurmuştur. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir kuruluş olmuştur Kanatlar Birliği. 1948'de Türk Hava Kurumu'ndan bir öğrenim uçağı temin edildi. Kızı Gönül'ün yazı işleri müdürü olduğu Kanatlar adlı aylık bir dergiyi de 12 sayı çıkardı. Büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri olan Kanatlar Birliği fazla yaşayamadı. 1951'de 5 arkadaşıyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere Türk Kanadı adıyla bir şirket kurdu. Sait Bayav ve Muammer Önizli İngiltere'ye giderek Austur MKV tipi 3 uçak aldı. Türkiye'ye döndükten sonra ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık üzerine Hürkuş haklarından vazgeçerek şirketten ayrıldı. ...1952'de bir mama reklamını yapmak için tekrar İngiltere'ye giderek Prevessel Proctor V tipi 4 kişilik hafif turist bir tayyare aldı. Bu tayyare ile değişik müesseselerin reklamını yaptı. Bebek maması, sabun gibi gıda ve malzemeler ufak kağıt paraşütlerle uçaktan dağıtılarak kanatlarına taktığı patiskalar üzerine banka isimlerini yazarak reklamcılık yaptı. 6 Ağustos 1954'te 40. hizmet yılını kutlamak için Yeşilköy Uluslararası Havalimanı'nın salonunda Türk Havacılar Bayramı adıyla bir jübile yapıldı. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyare bir bankadan krediyle satın alınmıştı. Bir takım güçlüklerle uğraşarak hava yollarının sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak izin vermediklerinde gazete taşıyarak çalışmak istedi. Ancak kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda Hürkuş Hava Yolları'nın uçaklarını uçuştan men etti. Buna rağmen elinde kalan son uçağını TC Erk'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doğa koşullarında çalıştı. hayatının sonlarında çok sıkıntı çekmiş, uçamayacak duruma düşürülen uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizlerini borcuna eklenmiş, icra takipleri, davalar nedeniyle vatana hizmet tertibinden kendisine bağlanan maaşına haciz konmuştu. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanamasından komaya girdi ve gözleri, kalbi, göklerde olan Veci Hürkuş, insanların aya ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün, 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 15-29, Bursa 17-32, Çanakkale 20-32, Edirne 17-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28, Yalova 18-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-26, İzmir 22-35, Manisa 21-35, Muğla 18-34, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33, Antalya 24-34, Burdur 17-31, Hatay 25-30, Isparta 18-29, Kahramanmaraş 28-35, Mersin 27-33, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yozgat 11-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 12-30, Bolu 11-27, Düzce 14-28, Karabük 13-29, Kastamonu 10-26, Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-28, Artvin 18-24, Bayburt 10-25, Çorum 10-27, Giresun 22-26, Gümüşhane 15-25, Ordu 21-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-30, Tokat 15-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-28, Ardahan 11-20, Bingöl 19-32, Bitlis 16-28, Elazığ 19-34, Erzincan 14-27, Erzurum 10-23, Hakkari 17-31, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 18-33, Muş 18-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-39, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 21-32, Kilis 22-34, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.

Esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Miloš Krstić ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın 7 Temmuz'da Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısıyla icra katibi 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilim insanları gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Avrupa Birliği Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşaması halinde yeni giriş çıkış sisteminde biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Muş Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Iğdır Karakoyunlu yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 15-29, Bursa 17-32, Çanakkale 20-32, Edirne 17-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28, Yalova 18-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-26, İzmir 22-35, Manisa 21-35, Muğla 18-34, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33, Antalya 24-34, Burdur 17-31, Hatay 25-30, Isparta 18-29, Kahramanmaraş 28-35, Mersin 27-33, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-28, Karaman 16-28, Kayseri 13-30, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27, Nevşehir 14-27, Niğde 15-27, Sivas 12-26, Yozgat 11-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 12-30, Bolu 11-27, Düzce 14-28, Karabük 13-27.

2018-24, Bayburt 10-25, Çorum 10-27, Giresun 22-26, Gümüşhane 15-25, Ordu 21-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-30, Tokat 15-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-28, Ardahan 11-20, Bingöl 19-32, Bitlis 16-28, Elazığ 19-34, Erzincan 14-27, Erzurum 10-23, Hakkari 17-31, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 18-33, Muş 18-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-39, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 21-32, Kilis 22-34, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, periyot boyu kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesi kapsamında AK Parti kadın kollarınca düzenlenecek barışın eksik parçası, dayanıklılığa liderlik eden kadın.

Kadınlar paneli, kadın liderliği ve uluslararası güvenlik tartışmalarını dünyaya taşıyacak. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı beyaz renkteki tok limuzinler ulaşım hizmetinde kullanılacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki becerilerin ölçülmesi ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzunun oluşturulması amacıyla yürütülen araştırmanın raporu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da başarıyla sürdürülen kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının ikinci fazının Ankara Çevre Otoyolu'nda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60 milyon 814 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Sudan doktorlar ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda zirvenin sonuçlara odaklanacağını, yeni %5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını, savunma üretimlerini artırmayı ve Ukrayna'ya desteği sürdürmeyi görüşeceklerini bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Almanya ve Hollanda'nın ardından bir futbol devi daha dünya kupasına veda etti. Brezilya son 16 turunda Norveç'e 2-1'lik skorla boyun eğdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Muş Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Iğdır-Karakoyunlu yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 15-29, Bursa 17-32, Çanakkale 20-32, Edirne 17-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28, Yalova 18-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-26, İzmir 22-35, Manisa 21-35, Muğla 18-34, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33, Antalya 24-34, Burdur 17-31, Hatay 25-30, Isparta 18-29, Kahramanmaraş 28-35, Mersin 27-33, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-28, Karaman 16-28, Kayseri 13-30, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27, Nevşehir 14-27, Niğde 15-27, Sivas 12-26, Yozgat 11-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 12-30, Bolu 11-27, Düzce 14-28, Karabük 13-29, Kastamonu 10-26, Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-28, Artvin 18-24, Bayburt 10-25, Çorum 10-27, Giresun 22-26, Gümüşhane

El kuvvetli olacak. Ağrı 12-28, Ardahan 11-20, Bingöl 19-32, Bitlis 16-28, Elazığ 19-34, Erzincan 14-27, Erzurum 10-23, Hakkari 17-31, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 18-33, Muş 18-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-39, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 21-32, Kilis 22-34, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2.

metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Miloš Kasparžić ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın 7 Temmuz'da Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısıyla icra katibi 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilim insanları gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Avrupa Birliği Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşaması halinde yeni giriş çıkış sisteminde biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Muş Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Iğdır Karakoyunlu yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için biraz çayı araştırdık. Çay bir kültürdür bizim için. Demlenmesi, sunulması, içilmesi başlı başına bir anlam taşır. Çay, dostluğun, misafirperverliğin, sıcak bir sohbetin de vazgeçilmezidir. Bizler için ekmek gibi, su gibi hayatımızda olmazsa olmazlardandır. Neredeyse Türkiye'de her evde, her iş yerinde misafire çay ikram edilir. Çay, kıymet vermenin, ağırlamanın, sevginin bir göstergesidir. Çalışmaya, dinlenmeye, sohbete başlamadan önce bir çay demlenir. Kimisi demli, kimisi açık, kimisi de sütle içer. Tadı, kokusu, rengi, hatta mutfaktan gelen sesinin verdiği huzur olmasa kocaman bir şey eksik kalır. Aynı zamanda kahvaltı geleneğimizin en önemli unsurlarındandır. Cemal Süreyya'nın dizelerinde geçer. İki çay söylemiştik orada, biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Çay kimimizin ince belli bardakta, kimimizin porselen bir fincanda sevdiği, kimimizinse sadece kocaman bir kupayla içtiği ama pek çoğumuzun vazgeçilmezi bir içecek. Sahip olup da güne başlarken, gece uzayıp da çalışırken, misafir ağırlarken, yemeğin ağırlığından kurtulmaya çalışırken, tatlıya yoldaş ararken ilk çaya uzanır elimiz. Bazen alelacele içsek de bazen bir törene dönüştürebiliriz. Günlük rutinimizin ayrılmaz unsurudur. Çayın hikayesi de ta Çin'de başlar. Rivayet o ki İmparator Shennong bir ağacın altında oturmuş, içme suyu kaynatmaktaymış. Ağacın yapraklarından bazıları suya düşmüş ve imparator ortaya çıkan kokudan ve aromadan çok hoşlanmış. Takvimler M.Ö. 2737'yi gösteriyormuş o zamanlar. Bu hikayenin sonradan yazıldığı belli olsa da çay ağacının ana vatanının Çin olduğu artık bilinen bir gerçek. M.Ö. 420 civarında ise yine Çin'deki Zen Budist rahipler çay yapraklarını meditasyon yaparken kullanıyorlarmış. Manastırlarının yanında çay yetiştiriyorlarmış ve bunları satıyorlarmış. Çiftçiler nasıl çay ekileceğini öğrenmiş. Çay artık günlük hayatın bir parçası olmuş. 618 ve 907 yıllarında da Tang Hanedanı tarihi atlı çay yolunu kurmuş. Japon ve Koreli Budist rahipler Çin'den çay tohumları almışlar ve yetiştirmişler. Bu ülkedeki o dönem başlayan çay ritüellerinin bazıları günümüze kadar varlığını korumuş. Bana inanmıyorsanız Çin'e gidip orada gözlerinizle de bunu görebilirsiniz. Portekizliler çay içen ilk Avrupalılar olsa da Hollandalılar çayı popüler yapanlarmış. En büyük çay ihracatını yapan Hollandalılar diğer Avrupa ülkelerinde de çayın ticaretini yapmaya başlamışlar. Çay fiyatları çok yüksek olduğu için çayı içmeye hak kazananlar daha çok zenginler ve soylularmış. Çay saatini dünyada İngilizler tanıtmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde çaydan bahsetmiş. İpek yolu güzergahını takip ederek çayın Çin'den Osmanlı'ya getirilmesi Avrupa'dan önce olmuş. Seyahatnamede ve bazı gümrük kayıtlarında çay konusunda bilgi ve belgeler bulunmuş. 1777 tarihli bir aktar defterinde, 1816 tarihli bir gümrük defterinde çaya dair pek çok kayda rastlanmış. Kahvenin sağlık açısından tehlikeler taşıdığı ve kavrulurken yakıldığı sebebiyle haramlığı yönünde fetva verildiği bir dönemde Evliya Çelebi çayın faydasından bahsetmiş. Eserinin bir başka yerinde de çayı diğer keyif verici maddelerle birlikte saymış ve bunları o güne kadar kullanmadığını belirtmiş. Çayın yayılmasında İranlılarla Azerbaycan Türklerinin büyük etkisi olmuş. Semaverde çay demleme sanatında usta olan bu iki halktan İstanbul'a göçenler buradaki çay dükkanlarının açılmasında öncülük etmişler. Yüzyılın sonlarına doğru da özellikle Şehzadebaşı ve Direkler arasında çok sayıda çayhane açılmış. Dönemin yazar ve şairleri de buralara akın akın gitmişler. Yine bu dönemde Rusya ile yapılan iki büyük savaştan sonra Anadolu'ya yerleşen Balkan ve Kafkasyalı göçmenler Anadolu'nun şehir ve kasabalarında çay kültürünün geniş kesimlerce benimsenmesinde önemli rol oynamışlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar çayınızı elinize aldığınızda, söylediklerimiz aklınızda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 15-29, Bursa 17-32, Çanakkale 20-32, Edirne 17-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28, Yalova 18-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-26, İzmir 22-35, Manisa 21-35, Muğla 18-34, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33, Antalya 24-34, Burdur 17-31, Hatay 25-30, Isparta 18-29, Kahramanmaraş 28-35, Mersin 27-33, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, Konya ve Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-28, Karaman 16-28, Kayseri 13-30, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27, Nevşehir 14-27, Niğde 15-27, Sivas 12-26, Yozgat 11-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 12-30, Bolu 11-27, Düzce 14-28, Karabük 13-29, Kastamonu 10-26, Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-28, Artvin 18-24, Bayburt 10-25, Çorum 10-27, Giresun 22-26, Gümüşhane 15-25, Ordu 21-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-30, Tokat 15-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-28, Ardahan 11-20, Bingöl

Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-39, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 21-32, Kilis 22-34, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz-Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesi kapsamında AK Parti kadın kollarınca düzenlenecek Barış'ın Eksik Parçası, Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar Paneli, Kadın Liderliği ve Uluslararası Güvenlik Tartışmalarını dünyaya taşıyacak. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı beyaz renkteki tok limuzinler ulaşım hizmetinde kullanılacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki becerilerin ölçülmesi ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzunun oluşturulması amacıyla yürütülen araştırmanın raporu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da başarıyla sürdürülen kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının ikinci fazının Ankara Çevre Otoyolu'nda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60 milyon 814 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Sudan doktorlar ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda zirvenin sonuçlara odaklanacağını, yeni %5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını, savunma üretimlerini artırmayı ve Ukrayna'ya desteği sürdürmeyi görüşeceklerini bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Almanya ve Hollanda'nın ardından bir futbol devi daha dünya kupasına veda etti. Brezilya sonun 6 turunda Norveç'e 2-1'lik skorla boyun eğdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Muş Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Iğdır Karakoyunlu yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Arapça niçin sağdan sola yazılıyor? Dünyada pek çok gelişmiş ülkede kabul görmüş Latin alfabesi soldan sağa doğru yazılırken, Araplar tam tersi sağdan sola, Çinliler ve Japonlarsa yukarıdan aşağı doğru yazarlar. İnsan beyni sürekli görüp aşina olduğu şekil ve olayları doğru kabul edip, bunlara uymayanlarla karşılaştığında onları anormal olarak algıladığından, sağdan sola veya yukarıdan aşağı yazma şekillerinin belki de daha mantıklı olduğunu Latin alfabesini kullananların anlaması biraz zordur. Yahudiliğin ve Müslümanlığın dünyaya yaydığı İbranice ve Arapça sağdan sola doğru yazılır. Yani yazının yazılış şeklinin tarihi kökeni budur. Asıl şaşırtıcı olan ve araştırılması gereken insanların niçin soldan sağa doğru yazmaya başladıklarıdır. Sağdan sola doğru yazmanın kökeni Hazreti Nuh zamanına kadar uzanıyor. Hazreti Nuh'un 3 oğlu içinde en çok sevdiği, tufan sırasında ona en çok yardım eden Sam, dini inanışlara göre insan türünün dünyaya yayılmasını sağlayan Sam, Ham ve Yafes grubundan birinin atasıdır. Türklerin Yafes'in, Arapların ve Parsların ise Sam'ın soyundan geldiği kabul edilir. Sam'dan türediklerine inanılan ve aralarında dil yakınlığı bulunan toplumlara Sami ırkı denilir. Bu toplumların kullandığı Sami alfabesi de günümüzde kullanılan alfabe sistemlerinin kökenini oluşturur. M.Ö. 3000 yıllarından başlayarak Orta Doğu'da bütün kültürler ya kendilerine has bir yazı sistemi geliştirmişler ya da başka toplumlardan alarak kullanmışlardır. Bu çağlarda en çok bilinen ve yaygın olanlardan ikisi Mezopotamya halklarına özgü çivi yazısıyla eski Mısır'daki hieroglif yazısıdır. Mısır yazısının kullanımı bölgesel olarak sınırlı kalırken çivi yazısı ve bu sistemle yazıya geçirilmiş olan Sami dili tarihin ilk ve en yaygın iletişim aracı olmuştur. Çivi yazısı başlangıçta yukarıdan aşağıya sütunlar halinde yazılırken sonradan sağdan sola yazılmaya başlandı. Zamanla çeşitli değişikliklere uğrasalardı, bütün Sami dilleri birkaç istisna dışında sağdan sola doğru yazılırlar. Çivi yazıları ya taşlara ya da güneşte veya fırında kurutulmuş kil tabletlere keski kullanılarak kazınıyordu. Sağ elini kullanan birinin keskiyi veya çekici sol elinde tutarak yazıyı kazımaya başlaması ve bu işleme sağ taraftan başlaması daha uygundu. Bu şekil Araplarda, İbranilerde ve Frenklerde de aynen devam etti. Fenikeliler zamanın şartlarına göre en yetenekli denizci tüccarlardı. Günümüzde Suriye, Lübnan ve İsrail diye bilinen yörelerde yaşıyorlardı. Akdeniz'in tümünü avuçlarının içine aldıkları gibi İngiltere'nin batısına hatta kıyı kıyı giderek Afrika'nın güneyine kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Fenikeliler ulaşabildikleri her yere ticari mallarıyla birlikte kendi kültürlerini de götürdüler. Fenikelilerin yazı yazma şekli her ne kadar kendilerine özgüyse de hem Sümerlerin çivi yazısından hem de Mısırlıların hieroglif yazısından etkilenmişti. Önce Yunanlılar Fenikelilerin bu Kuzey Sami ağırlıklı alfabesini kendilerine adapte ettiler. Daha sonra da Romalılar harflerin biçimlerini değiştirerek çağdaş alfabenin kaynağı olan Latin alfabesini yarattılar. Latin harflerini kullanan Batı kültürleri yazı yazarken yağlı, leke bırakan ve çabuk kurumayan bir çeşit mürekkep kullanıyorlardı. Sağ elini kullanan biri sağdan sola doğru yazmaya başladığında kalem tutan eli daha önce yazmış olduğu satırların üzerine basmak zorunda kalıyordu. Bu durumda ya yazının kuruması için bekleniyor ya da mürekkep ele bulaşarak yazı okunmaz hale geliyordu. Sol elle yazanlar için bir sorun yoktu ama insanların büyük çoğunluğunun yazı yazarken sağ elini kullanması sorunu genelleştiriyordu. Başlangıçta mürekkep kullanmanın yarattığı bu zorunluluk olan soldan sağa doğru yazı yazma tekniği gittikçe yerleşti. Batı dünyasının teknolojik ve kültürel devrimleriyle beraber ulaşabildiği her yere yayıldı.
1: Biliyor muydunuz?
2: Eğer soğan doğrarken burnunuzdan nefes almazsanız gözlerinizin yaşarmayacağını... Dünya tarihinde Amerika'yı vergiye bağlayan tek devletin Osmanlı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

Fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethi, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Miloš Krstičević ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın 7 Temmuz'da Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri Onur'una Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısıyla icra katibi 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilim insanları gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek.

Birliği Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşaması halinde yeni giriş çıkış sisteminde biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Konya yolunun 49 ve 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 7 Temmuz Salı gününü paylaşıyoruz ve 12 saatlik nöbetimizin bugün ikinci günü nöbetimize başladık. 7.30 itibarıyla 8'de de raporlarımızı güncelledik, haberlerimizi, deniz durumunu, karayollarını güncelledik ve şu dakikalarda da basın turuyla mikrofondayız. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte öncelikle günaydın diyoruz, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Basında gündem, evet, güzel bir şarkıyla birazdan başlayacak. Her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini ve ilk sayfadan önemli gelişmeleri aktaracağız. Yazılı basında yer alan haberleri gazetelerimizle başlayacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Vatan, Star Vatan, Habertürk, son dakika gelişmelerde TRT Haberi ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Ve spor severler için Fotomaç gazetesine de göz atacağız. Günden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri elbette ki paylaşacağız. 2 saat boyunca TRT Haber'e ve Anadolu Ajansı'na göz atacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. Trafik durumlarında İstanbul'un ve başkentin en yoğun güzergahlarını sizlerle paylaşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, birazdan akşam gazetesiyle başlayacağız ama her zaman olduğu gibi güne şöyle hareketli, ritmik bir şekilde başlamak gerekiyor değil mi? Biz de güzel hareketli şarkılar seçtik. Gerçi sevgili Yeter seçti. Çok güzel şarkılar var listede. Sırasıyla paylaşacağız. Yolumuz uzun. 7.30'da başladık. Akşam 19.30'a kadar burada olacağız. Güzel programlarımız sizlere eşlik etmeye devam edecek. Günaydın diyoruz. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş şarkısıyla.

Akşam gazetesine başlamadan önce İstanbul trafiğine bakalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar ortalama yolculuk süreniz 53 dakika. TEM'de Molla Gürani bir düğünden Ataşehir Kavşağı'na kadar 45 dakika. TEM'de Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar da 50 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 27 dakikalık bir süreç var. Kemeraltı Caddesi, Meclisi, Mibusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Barbaros Bulvarı'na kadar 10 dakika. TEM'de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 9, Büyükdere Caddesi'nde TEM Maslak girişinden Levent İş Kulelerine kadar 11 dakikalık bir süreç var. O2 bağlantı yolu İSKİ Kağıthane'den TEM çıkışına kadar da 11 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5 Dok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar da şu dakikalarda trafik akıcı ilerliyor İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Evet, basın turumuza akşam gazetesiyle başlayalım. Akşamın manşeti genişçe yer buluyor ve tabii ki NATO zirvesi. Savunmamız Türkiye ile güçleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO için çok önemli ve ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor. Ara başlıklarla devam edelim. Amerika'nın ilgisi büyük. Türkiye'nin NATO bünyesindeki birçok ülkeye savunma sanayinde destek sağladığını vurgulayan Rutte, Amerika'nın da Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerine ve projelerine yönelik ciddi ilgisi bulunduğunu kaydetti. Erdoğan'a teşekkür ederim ara başlığında Ankara'nın zirveye mükemmel bir ev sahipliği yaptığını belirten Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim dedi. Evet, hemen alt başlığında NATO'ya özel tok limuzin, 10 adet tok limuzin NATO zirvesinde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Kırmızı, beyaz ve turkuaz renkli araçlar belirlenen protokol güzergahları arasında görev yapacak. Evet, ara başlıklar devam ediyor. Savunma yatırımları ekonomilerimizi büyütecek. Rutte, ittifakın caydırıcı olmak zorunda olduğunu, yeni sözleşmelerin ekonomileri de büyüteceğini ifade etti. Arkansas'tan Ankara'ya kadar savunma sanayi yatırımlarımızdan ekonomilerimizi daha da güçlendireceğiz açıklamasını yapıyor. Hemen alt başlık NATO'ya hatıra para. Darphane zirve için 5 lira hatıra parası bastı. Paranın bir yüzünde NATO logosu ve külliye, diğer yüzünde tedavüldeki tasarımı var. Evet, külliyede kritik zirve alt başlık devam ediyor. Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek ilk Amerikan başkanı olacak. Erdoğan ve Trump bugün bir araya gelecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı Ankara'daki NATO zirvesine gidiyorum diyen Trump bugün öğleden sonra Ankara'da olacak. Karşılama töreni sonrası baş başa görüşecek Erdoğan'la Trump'ın ikili ilişkiler ve küresel gelişmelerle F-35 ve Katsa konularını da ele alması bekleniyor. Evet, lider eşleriyle gelecek toplantısı. Emine Erdoğan, liderlerin eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Evet, uçaklar peş peşe iniyor. Esenboğa Havalimanı'ndaki hareketlilik dün gece devam etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'i havalimanında Bakan Nuri Ersoy karşıladı. Evet, gündem bir hayli yoğun duyduğunuz üzere kıymetli dinleyicilerimiz. Diğer başlıklarla devam edelim. Ateşkeste 1072 ölüm. İsrail, Hamas'la 10 Ekim 2025'te yaptığı ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail'in ateşkes sonrası 9 ayda Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı
1072'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısı 799'a, yaralananların sayısı ise 3463'e ulaştı. Son kayıplarla İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 73.098'e yükselirken toplam yaralı sayısı 173.571 oldu. 550 bin öğrenci ile yaz okulu. TÜGVA'nın yaz okulu programı 81 ilde yaklaşık 550 bin öğrencinin katılımıyla başladı. Başvuru sayısının 600 bini aşması bekleniyor. Bir diğer başlığa baktığımızda yaş günü dönüşü facia. Balıkesir'de 24. yaş gününü kutlayan Başak Keçeci ile Gizem Kıymaç ve Serkan Bulut'un içinde bulunduğu araç dereye düştü. Akşamın logo üstü haberlerine bakalım. Fırınlara düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı ekmeğin daha uygun fiyata satılması için kitlesel ekmek üretimi yapılan büyük ekmek fırınlarına yönelik yönetmelik hazırlıyor. Hemen yanındaki haber, tiyatronun usta ismi zihni Göktay'ı kaybettik. En acı perde. 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat operetiyle Türk tiyatrosuna damga vuran zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Göktay için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. 61 yılını sahneye adadı. Evet, biz de usta sanatçımıza Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Akşam gazetesini noktalıyoruz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Bizim çok sevdiğimiz şarkı yine kulağınızda olacak. Orta Kahve Mebrure söyleyecek. Kahveler, çaylar hazır mı? O halde bu güzel şarkı da eşlik etsin günümüze.

Gazete Haber sayfasındayız. 36. NATO zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Evet, sıcak gelişmeyle başlayalım. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları sırasıyla paylaşacağız efendim. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerikan Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleşecek zirve 2 gün sürecek. Zirveye Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi liderlerin yanı sıra binlerce diplomat, davetli ve üst düzey bürokratı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Başkentte de geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Evet, devam edelim bir diğer başlığa. 2026 NATO Savunma Sanayi Forumu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bu etkinlik Türkiye'nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayi alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edecektir, dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünün haberini paylaşalım. NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunda da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti. İçişleri Bakanlığı'ndan NATO zirvesi öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıklar aynı hassasiyetle ele aldık ifadesini kullandı. Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi ortaklığı güçleniyor. Evet'i de yine bu da dünün bir gelişmesiydi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin iki ülkenin müşterek kabiliyetlerine ve NATO'nun ortak güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını açıkladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Bakan Güler savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Evet, dün itibariyle paylaşılan bir haberdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası tarafından düzenlenen savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK paylaşımı gerçekleşmişti. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini yansıtan görüntüler paylaşıldı. NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki daimi temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Lüksemburg'un NATO daimi temsilcisi Frederik Müller başkanlığında NATO nezdinde daimi temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Müller ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan heyet hatıra fotoğrafı çektirdi. NATO Ankara'yı ve Türkiye'nin stratejik konumunu tanıtan bir video paylaştı. Evet, dünün gelişmelerinden biriydi. NATO bugün başlayacak Ankara Zirvesi öncesinde yayımladığı tanıtım videosunda Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayisi ve başkent Ankara'nın tarihi ile kültürel mirasını ön plana çıkardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek,
hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altında almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz ifadesini kullandı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. NATO'nun hava savunma mimarisi için seçtiği şirket Aselsan. Aselsan sahip olduğu yeteneklerle NATO ittifakına güç katıyor. Aselsan, NATO'nun hava savunma mimarisi için seçtiği 5 şirket arasında yer alırken dost düşman tanıma sistemleri ve haberleşme çözümlerinde yeni teslimatlara hazırlanıyor. NATO zirvesini takip edecek basın mensupları için uluslararası medya merkezi hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında oluşturulan uluslararası medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası hazırlandı. TRT Zirve'yi 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktası aracılığıyla dünya kamuoyuna aktaracak. Evet, bir diğer başlığa geçiyoruz. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, tarihi bir zirve bizleri bekliyor açıklamasını yapıyor. Evet, Haluk Görgün, NATO zirvesi ve savunma sanayi forumu vesilesiyle Türkiye'yi ziyarete bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladı. Evet, dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri devam ediyor. Bir sıcak gelişme, Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi, 41 yaralı. Evet, Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. Yine sıcak gelişmelerden birini paylaşalım. Ehliyetsiz sürücüye kaçışın faturası 83 bin lira oldu. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacının ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 83 bin lira idari para cezası uygulandı. Sıcak gelişmelerden bir diğeri, işgalci İsrail ordusundan işgal altında Batı Şeria'daki beldelere baskın başlığı yer buluyor. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok belde ve köye düzenlediği baskınların yanı sıra İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Madama beldesinde de onlarca meyve ağacını söktüğü bildirildi. Avrupa Birliği'ne ihracatı ATR dolaşım belgesi sistemi kullanıma sunuldu. Birleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında Avrupa Birliği'ne ihracat elektronik ATR dolaşım belgesi sistemi, Ticaret Bakanlığı'ndan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmalarıyla posta idaresinin kullanımına sunuldu. Evet, yine sıcak bir gelişme. Kayseri'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Yine güzel bir şarkı aramız var. AP Rock grubu söylesin, artık sevmeyeceğim.

Evet, TRT Haber sayfasındayız. İşgalci İsrail ordusundan işgal altındaki Batı Şeria'daki beldelere baskın. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Avrupa Birliği'nin merkezi aktörlerinden biri açıklamasını yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınmayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Hamas, Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi ulusal çıkarlar için istifa etti. Hamas, Gazze şeridinde faaliyet gösteren Hükümet Çalışma Komitesi'nin ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail'in bahanelerini ortadan kaldırmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Trump'tan Ukrayna-Rusya mesajı. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz. Evet, dün akşam paylaşılmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Türkiye'de başlayacak NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirterek NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız dedi. Almanya Başbakanı Merz NATO zirvesinde bir Ankara ruhu oluşmasını umuyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bir Ankara ruhu oluşmasının umduğunu belirtiyor. Alman hükümet şevelerine göre Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, La Haye'de geçen yıl yapılan NATO zirvesinin ardından ilk ara değerlendirme için bir fırsat olacak. Zirveyle ilgili bilgi veren hükümet kaynaklarından bir yetkili, son 12 ayda Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 100 milyar eurodan fazla artırdığını belirterek, sadece Almanya'nın savunma harcamalarını yaklaşık 25 milyar euro artırarak 124 milyar euroya çıkardığına işaret etti. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılan bir diğer başlıksa NATO Genel Sekreteri Rutte'den zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli mesajını paylaşıyor Rutte. Türkiye'nin NATO'daki liderliğimiz önemli, haritadaki yeriniz önemli, burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli ifadelerini kullandı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Ürdün'le yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek. Bir diğer başlıksa Zelenski, NATO zirvesinin Ukrayna için boş geçmeyeceğini umduklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 36. NATO zirvesinin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa Atlantik Devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz dedi. Gazze'deki aşiretler, Gazze Yönetim Ulusal Komitesi'nin göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı açıklamasını yapıyor. Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu Başkanı Alaaddin El Akluk, Gazze şeridinde Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesinin ardından Gazze Yönetim Ulusal Komitesi'nin görevine başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek komitenin çalışmalarına bir an önce başlama çağrısında bulundu. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılar dönenlerin sayısı 4319'a ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15 artarak 4319'a yükseldiğini bildirdi. Azerbaycan, Ukrayna'daki Sokar tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısı nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini duyurdu. Evet, şimdilik noktalayalım. AP Rock grubu, daha senden gayrı aşık yok mu diyecek.
Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah

etkileyecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney'e geçiş müfettihi arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Miloška Spajić ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın 7 Temmuz'da Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor.

İcra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısıyla icra katibi 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilim insanları gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Avrupa Birliği Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşaması halinde yeni giriş çıkış sisteminde biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun kente düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Konya yolunun 49 ve 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar programı sürdüreceğiz. Ama bizim 12 saatlik yolculuğumuz devam ediyor. Kaç saatimiz kaldı hesaplamadım ama akşam 19.30'a kadar sizle birlikte olacağız. Güzel programlarımız ve güzel şarkılarımız günümüze eşlik etmeye devam edecek. İlk olarak tarihte bugün köşemizi paylaşalım. Sonrasında başkentin yol durumuna bakalım. Ardından da güzel bir şarkıyla birlikteliğimizi sürdürelim. 7 Temmuz'da neler yaşanmış? 1939'da Hatay vilayetinin kurulması yasalaşmış. 1950'de Dünya Bankası Türkiye'ye 16 milyon 400 bin dolar kredi açmış. 1955'te gazeteci yazar Ali Naci Karacan vefat etmiş. 1998'de ise mecliste harçlara hayır pankartı açmaları nedeniyle 15'er ay hapse mahkum edilen 8 öğrenci aynı mahkemede beraat etmiş. Evet, tarihte yaşanmış önemli gelişmeleri paylaştık. Başkent trafiğine de göz atalım. Şu dakikalarda yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor. Evet, özellikle İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu, havaalanı yolu, çevre yolları şu dakikalarda açık. Evet, trafik akıcı görülüyor. Yer yerde yoğunluklar evet oluşabiliyor. Başkentte de gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Güzel bir şarkıyla da bu saatimizi açalım sevgili Yeter. Neyi seçmiş? Bir Ajda Pekkan şarkısını rock grubundan mı dinleyelim? Evet, dert bende, derman sende.

Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Bu saatimize mesaisi Beştepe, NATO Liderler Zirvesi marşında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk ABD Başkanı olacak Trump, başkentteki 28 saatinin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek. Katar'ın hediyesi yeni uçağıyla 10 saatlik uçuşla bugün 14'te Ankara'ya ulaşacak. Trump'ı Erdoğan karşılayacak. Beştepe'de resmi tören sonrası ikili görüşme yapılacak. Ardından ortak basın toplantısı bekleniyor. 17'de Beştepe'den oteline geçecek. 2 saat istirahat edip 19'da Beştepe'de liderler ve eşleri onuruna düzenlenen yemeğe katılacak. 2 saatten fazla sürmesi beklenen yemek sonrası 21.30 gibi tekrar oteline geçecek. Evet, Trump yarın da mesaiye 8'de otelde başlayacak. Ondan sonra Trump'ın Rutte ve Erdoğan'la birlikte açıklama yapması planlandı. Aile fotoğrafı sonrası 3 saati aşması beklenen NATO Liderler Zirvesi başlayacak. Erdoğan ve Rutte'nin açıklamaları sonrası Trump 16 sularında 1 saatlik basın toplantısına başlayacak. Daha sonra Türkiye'den ayrılacak olan Trump, Ankara'daki yaklaşık 28 saatin en az 15 saatinde çalışacak. Evet, NATO özel TOG limuzin, özel hazırlanan 10 adet TOG limuzin modeli NATO zirvesi boyunca ATO Konrezyum'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programı kapsamında kırmızı beyaz renkteki 8 kişi kapasiteli limuzinleri kullanması öngörülüyor. Evet, Erdoğan'ın görüşme trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun trafiği dün Bulgaristan'ın başkenti Rade ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile başladı. Erdoğan bugün Amerikan Başkanı Trump'la yapacağı görüşmenin yanı sıra zirvenin ikinci gününde ise Avrupalı liderlerle ard arda bir araya gelecek. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Evet, Milliyet'in ilk sayfadan önemli gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye NATO için önemli. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'nun gelecekteki güvenlik stratejisi açısından önemine ilişkin Türkiye ittifakının en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip. Savunma sanayi altyapısını hızla geliştirdi. Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin tamamı NATO için çok önemli. Türkiye'nin konumu, NATO içindeki liderliği ve bu zirveye ev sahibi yapması büyük önem taşıyor. Hemen altındaki başlığa baktığımızda Emin Erdoğan'dan gastro diplomasi. Emin Erdoğan da NATO zirvesine katılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerle, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinde tanışacak. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Zihni Göktay'ı kaybettik. İstanbul'da kaldığı bakım evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay yaşamını yitirdi. Göktay için bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Göktay'ın naaşı öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camisi'ndeki namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Limonun gizli mahzeni. Mersin'de yetişen limonlar Kapadokya bölgesindeki dünyada işi bulunmayan kayadan oyma soğuk hava depolarında yatırılıyor. Hiçbir havalandırma ve soğutma sistemi kullanılmadan olgunlaşan limonların 5-7 mm olan kabukları 1 mm'ye kadar düşerek sulanıyor. Mayıs itibariyle piyasaya verilen yatak limonları fiyatları da düşürüyor. Bir diğer başlıksa dik dur, eğilme. Akıllı telefonlar ve tabletlerin yanlış kullanımı omurgayı tehdit ediyor. Sürekli baş önüne eğik şekilde telefona bakmanın boyun omurlarını çok yük bindirdiği ve bunun da teknoloji boyunu denilen görüntüye yol açtığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu durum zaman omurganın normal dizilimini bozarak kamburluğa neden olabiliyor açıklamasını yapıyor. Meloni'yi yine çıldırttı. Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasındaki sular, Meloni fotoğraf için yalvardı iddiasından beri durulmuyor. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi.
Dünya basınına Anadolu Mutfağı, zirvenin gerçekleştirildiği Millet Kütüphanesi binasında yerli ve yabancı gazeteciler için çalışma ve dinlenme salonu oluşturuldu. Gazeteciler için hazırlanan menüde Anadolu Mutfağı'nın zenginliği ön plana çıkarıldı. Binadaki tüm tuvaletlere katılımcıların kullanımı için dış bakım setleri yerleştirildi. Zirve için bastırılan hatıra para da akredite basın mensuplarına hediye edildi. Evet, milliyetin öne çıkan gelişmelerini aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Şimdi kiminle devam edelim? Şöyle bakıyorum. Evet, sen bir aysın, Ayros'tan dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.

Evet, güzel bir şarkıydı. Anadolu Ajansı sayfasındayız. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye İttifakı'nın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır başlığının detaylarına bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin Türkiye'nin hedefi açıktır. Daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir ittifak ifadelerini kullandı. Evet, Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği'ne indirgenemeyeceği ve Türkiye'nin merkezi rolü vurgusunu yapıyor. Fidan, Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği'ne indirgenemeyeceğini ve daha bütüncül bir yaklaşım gerektiğini belirterek bu çerçevede Türkiye'nin merkezi rolünü vurguladı. Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler Ankara'da ziyaretçilerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında hazırlanan sergiler başkentin farklı noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK paylaşımı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini yansıtan görüntüler paylaştı. Evet, Anadolu Ajansı sayfasının bir diğer başlığına bakalım. AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan NATO zirvesine ilişkin paylaşım. Evet, AK Parti Genel Sekreteri İnan, ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması, 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetimin anlayışının doğal sonucudur, dedi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İçişleri Bakanlığı'ndan NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarıyla alınan tedbirler değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NATO zirvesi paylaşımında küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz, dedi. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik dönemde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemli bir buluşma olacağını belirtiyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. TÜGVA yaz okulu 81 ilde 550 bin başvuruyla başladı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen yaz okulu programı Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 550 bin başvuruyla başladı. Aselsan, NATO ile işbirliğini stratejik çözüm ortaklığına taşıyor. Aselsan sahip olduğu yeteneklerle NATO ittifakına güç katıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. NATO zirvesi öncesi liderlerin konaklaması beklenen otellerde güvenlik tedbirleri artırıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın bugünkü ziyaretinde Ankara'da Türkiye-Amerikan ilişkilerinin savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla ele alınacağını, işbirliğini derinleştirme adımlarının değerlendirileceğini bildirdi. İzmir merkezli 5 ilde kurgu kaza yoluyla sigorta şirketlerini zarara uğratan suç örgütüne operasyon ve 48 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Anatolia Rock söyleyecek bir Aşkın Nur Yengi şarkısı, Ay İnanmıyorum.

Anadolu Ajansı'nda kalmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeleri dünden sabaha yansıyan haberleri paylaşmaya devam edelim. İran tehditler devam ettiği sürece Amerika ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak diyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ülkesine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi'ndeki 3. etap mücadelesi başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Evet, başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol Takımına. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir dedi. PTT'den 2026 NATO zirvesi konulu anma pulu ve ilk gün zarfı. PTT Anonim Şirketi tarafından 2026 NATO zirvesi konulu anma puluyla ilk gün zarfı tedavüle sunuldu. Evet, NATO Ankara Zirvesi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor. Trump'tan Kongre 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onaylama çağrısı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kongre'nin 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini de içeren yasa tasarılarını onaylaması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Suudi'nin El Ubeyd kentindeki ihlaller için soruşturma istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Suudi'nin güneyindeki El Ubeyd kentinde sivillere yönelik ihlal ve suistimallerin acilen soruşturulmasını öngören kararı oy birliğiyle kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 36. NATO zirvesinin Ukrayna açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa Atlantik Devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz dedi. İngiltere'de bu hafta yılın 3. sıcak hava dalgası bekleniyor. İngiltere'de bu hafta yılın 3. sıcak hava dalgası beklenirken sıcaklıkların hafta boyunca 30 derece üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Almanya Başbakanı Merz, NATO zirvesinde bir Ankara ruhu oluşmasını umuyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bir Ankara ruhu oluşmasını umduğunu bildirdi. Bu açıklamayı dün itibarıyla yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Savunma Sanayi İşbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı. Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde Amerika Birleşik Devletleri basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. Kosova'da Süt Üreticileri Bakanlığı önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü. Kosova'da Süt Üreticileri Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı binası önünde düzenledikleri protestoda yüzlerce litre sütü bakanlık binasının önüne döktü. Evet, bir diğer haberimize geçiyoruz. İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamaney'in ölümü üzerinden İranlı liderlere tehdit. Başlığının detayına bakalım. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın eski lideri Hamaney'in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider aynı şekilde engellenecektir tehdidinde bulundu. Evet, birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. İrem Derici söylüyor, Aşkımız Olay Olacak.

Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Ankara'nın 9 mesajı başlığıyla, manşetle başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Ankara'da olacak. Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun. Türkiye Kaan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya yatıracak. Evet, ara başlıklarla devam edelim. O dosya kapatılsın. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı katsa yaptırımlarının yer aldığı dosya kapatılsın. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına izin verilsin. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yolu açılsın. F-16'ların modernizasyonu için süreç hızlandırılsın. Türkiye ile Amerika Suriye'de birlikte çalışmaya devam etmeli. Evet, Türkiye'siz olmasın ara başlığına bakalım. NATO'daki külfet paylaşımını Türkiye'de savunuyor. Ancak Avrupa Türkiye'yi dışlayan bir güvenlik şemsiyesi oluşturmamalı. Bölgedeki istikrar Netanyahu'nun çıkarlarına kurban edilmemeli. Rusya ve Ukrayna savaşında Alaska mutabakatına uyulmalı. Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rosatom'un el koyulan 2 milyar doları serbest bırakılabilir. Detaylar 10. sayfada. Bu paylaşım kriz çıkarır. Ankara'daki NATO zirvesinde saatler kala Trump, Meloni'nin tepkisini çökebilecek bir paylaşım yaptı. Trump, Meloni'nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğrafı uzaklaştırma kararı gerekli ifadesiyle paylaştı. Bu paylaşım İtalyan basınında tepki çekerken Roma yönetimi sessiz kalmayı tercih etti. Meloni'nin bu paylaşımından dolayı Ankara'da Trump'a tepki verip vermeyeceği merak konusu oldu. Türkiye NATO için vazgeçilmez. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün geldi Ankara'da, düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Çin konusunda önemli mesajlar verdi. Avrupalılar ve Kanada harcamalarını Amerika ile eşitliyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Putin'e ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Putin çaresiz. Çin konusunda naif olmayacağız. Türkiye savunmada çok önemli bir rol oynuyor. Coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve liderliği nedeniyle Türkiye NATO için vazgeçilmez bir öneme sahip, açıklamasını yapıyor. Ukrayna için Ankara girişimi. Diplomatik kaynaklara göre Ukrayna savaşı Erdoğan'la Trump'ın gündemine gelecek. İki lider savaşın bir an önce bitirilmesi için ortak yol haritası yayınlayacak. NATO zirvesine Zelenski de katılacak. Detaylar 12. sayfada. 3 dava için Silivri'deydi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aynı gün aynı saatte 3 davada yargılanan Ekrem İmamoğlu'na destek için dün Silivri'deydi. İmamoğlu sırasıyla diploma, casusluk ve yolsuzluk davalarının celselerine katıldı. Davalar önümüzdeki günlere ertelendi. Kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Birliği raportörü Amur'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz, açıklamasını yapıyor. Şahı devirdiği meydanda veda. Ali Hamaney, Tahran'dan Kum şehrine 47 yıl önce kendisinin de katıldığı İran devriminde Şah Rıza Pehlevi'nin devrildiği Azadi Meydanı'ndan uğurlandı. Plajda serinlemek pek de ucuz değil. Özel plajların bu yılki tarifelerini araştırdık. İşletmelerin bu yılki ücretleri geçen seneye göre %20-30 civarında arttı. Bazı işletmelerde bu oran %100'ü buluyor. Kişi başı 750 TL'den başlayan ücretler Bodrum ve Çeşme'deki popüler plajlarda 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Hürriyet'in logo üst haberine bakalım. Lüküs Hayat'ta bir devir kapandı. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Lüküs Hayat operatörünün vazgeçilmez ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Zihni Göktay sanat yaşamı boyunca birçok önemli oyunda rol aldı, ancak 28 yıl boyunca Lüküs Hayat müzikalinde canlandırdığı Rıza karakteri onun şöhretini bambaşka bir boyuta taşıdı. Ünlü sanatçı geçen yıl Fenerbahçe semtinde ikamet ettiği evinin yapı güvenliği nedeniyle yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzur evine yerleşmişti. Detaylar 2. sayfada. Evet, yazılı basında yer alan dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri aktardığımız basında gündem programının sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. 12 saatlik nöbetimiz devam ediyor. Bugün itibariyle 19.30'da noktaladığımızda hafta boyuncaki arkadaşlarımız ikişer gün
12 saat nöbetlerle devam edecek. Sizlerle buluşacaklar programlarla, en güzel şarkılarla. Bizden ayrılmayın, olur mu? Evet, bugün de yine güzel şarkılarımız, programlarımız var. 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Anadolu Uygarlıkları var. Ve tabii ki en güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak. Gününüze eşlik ettik.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtına amsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor.

uzaklığı iyi, yağış oranında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerikan Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok belde ve köye düzenlediği baskınların yanı sıra İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Madama beldesinde de onlarca meyve ağacını söktüğü bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Hamas, Gazze şeridinde faaliyet gösteren Hükümet Çalışma Komitesi'nin ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail'in bahanelerini ortadan kaldırmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 36. NATO zirvesinin Ukrayna'ya destek sağlaması açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa Atlantik Devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz dedi.

Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu Başkanı Alaaddin El Akluk, Gazze Şeridi'nde Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesinin ardından Gazze Yönetim Ulusal Komitesi'nin görevine başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek komitenin çalışmalarına bir an önce başlaması çağrısında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15 artarak 4.319'a yükseldiğini bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika Amerika'yı 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Konya yolunun 49 ve 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 29 santigrat derece, Hatay İskenderun 29, Mersin Yenişehir 28, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, Antalya Finike 27 santigrat derece, İzmir Konak 26, Artvin Hopa 26, Samsun Atakum 26, Rize Merkez 26, Aydın Kuşadası 26, Giresun Merkez 26, Muğla Bodrum 25 santigrat derece, Sinop Merkez 25, Van Gebaş 25, Van Tuşbaliman 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, İzmir Dikili 24, Ordu Altınordu 24, Çanakkale Merkez 24, Balıkesir Ayvalık 24 santigrat derece, Trabzon Ortahisar 23, Muğla Datça 23, İstanbul Tuzla 23, Çanakkale Ayvacık 22, Bitlis Adilcevaz Liman 22, Bitlis Tatvan Liman 22, Düzce Akçakoca 21, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Çanakkale Ezine 20, Kastamonu Cide 20, Kastamonu İnebolu 20, İstanbul Silivri 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Tahmin sistemi bgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait

sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerikan Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok belde ve köye düzenlediği baskınların yanı sıra İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Madama beldesinde de onlarca meyve ağacını söktüğü bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Hamas, Gazze şeridinde faaliyet gösteren Hükümet Çalışma Komitesi'nin ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail'in bahanelerini ortadan kaldırmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 36. NATO zirvesinin Ukrayna'ya destek sağlaması açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa Atlantik Devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz, dedi. Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu Başkanı Alaaddin El Akluk, Gazze şeridinde Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesinin ardından Gazze Yönetim Ulusal Komitesi'nin görevine başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek komitenin çalışmalarına bir an önce başlaması çağrısında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15 artarak 4319'a yükseldiğini bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika Amerika'yı 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Konya yolunun 49 ve 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur.

0: Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yakmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı düş merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 22-18 derece, Atina az bulutlu 35-24, Belgrad parçalı bulutlu 30-19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24-16, Kiev sağanak yağışlı 25-16, Londra parçalı bulutlu 31-18, Madrid az bulutlu ve açık 42-23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21-15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Roma parçalı bulutlu 30-22, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Tiran az bulutlu 32-20, Varşova sağanak yağışlı 23-12, Viyana parçalı bulutlu 30-19, Zürih az bulutlu 32-17 derece. Amman az bulutlu ve açık 31-20, Aşgabat az bulutlu ve açık 38-23, Bağdat az bulutlu ve açık 44-28, Bakü parçalı bulutlu 30-23, Duşanbe az bulutlu ve açık 38-22, Kabil az bulutlu 33-19, Kerkük az bulutlu ve açık 42-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 45-33, Medine az bulutlu ve açık 41-31, Mekke az bulutlu ve açık 45-30, Riyad az bulutlu ve açık 43-32, Şam az bulutlu ve açık 37-18, Taşkent az bulutlu ve açık 38-18, Tokyo az bulutlu ve açık 29-22 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 35-17, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Montreal az bulutlu 28-20, New York az bulutlu 25-20, Sydney sağanak yağışlı 16-12, Washington az bulutlu 29-20 derece, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-17, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Köln parçalı bulutlu 28-18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19, Podgorica az bulutlu 33-20, Selanik az bulutlu 32-21, Şumlu sağanak yağışlı 29-17, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 31-19, Zenitsa parçalı bulutlu 28-16, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 32-22, Girne parçalı bulutlu 29-24, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 31-19, Güzelyurt parçalı bulutlu 34-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Mersin Çamlıyayla 42 kilogram, Burdur Bucak 40, Isparta Gelendost 38, Ardahan Damal 32 kilogram, Hatay Payas 28, Erzurum Aşkale 27, Adana Sayınbeyli 24, Konya Meram 24 santigrat derece, Kars Merkez 23, Gümüşhane Kelkit 20, Osmaniye Sumbas 20, Iğdır Karakoyunlu 19, Artvin Yusufeli 17 kilogram, Rize Güneysu 16, Afyon Karahisar 14, Samsun Çarşamba 14, Trabzon Of 11, Kahramanmaraş Andırın 10 kilogram, Giresun Espiye 9, Ağrı Doğu Bayazıt 8, Erzincan Tercan 8, Çankırı Yapraklı 7, Van Çaldıran 6, Bingöl Karlova 3, Nevşehir Ürgüp 3, Karaman Ermenek 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

enerji kimlik belgesi binanızın enerji performansını, sera gazı emisyonunu, yalıtım özelliklerini ve binanızda kullanılan mekanik sistemlerin enerji tüketimleriyle ilgili bilgileri içerir. Enerji performansı yüksek binaları tercih edin. Evinizin ısı konforunu artırmak için yalıtımınızı mutlaka yaptırın. Pencerelerinizde ısı kontrol kaplamalı camlar kullanın, ısı kaybını azaltın. Oda sıcaklığı arttığında pencereleri açmak yerine termostatik vanaları kısın, faturanızı azaltın. Enerji verimli lambalar kullanın, tasarruf edin. Tasarruf etmeye hemen başlayın, geleceğe umutla bakın.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi formuyla başladı. Savunma sanayi formu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Türkiye'de sinema sektörüne yönelik organize edilen ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyan 12 Punt 2026'nın uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Dünya sinemasının önde gelen 5 ismi jüri koltuğuna oturacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak ve 36. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla saatler sonra Ankara'da olacak. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,75 dolardan işlem görüyor. Amerikalı yetkililer, İran'la varılan bir haftalık ateşkes anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu ve gemilerde ağır hasar oluştuğunu bildirdi. Ve son olarak spor. İspanya, Dünya Kupası son 16 turundaki zorlu mücadelede Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Matadorlar 90+1'de Merino'nun golüyle maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asyu Arena'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Konya yolunun 49 ve 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında

kuvveti rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda Nevşehir türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hacer Buluş'un sesinden dinleyeceğimiz Refik Başaran'dan alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Manavgat yolları sade mermerden, yedi gün yatmışım kimse görmeden, yetiş oğlum Ahmet, kuzgun yemeden.

Türkülerin Dilinen programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle devam ediyor. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği, hiç aklımdan çıkmıyor, kapılıp sele gitti.

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü alıyor. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor, ayrılık var, ölüm var, sevda zor, çekilmiyor.

Sevgili dinleyiciler, Nevşehir türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Refik Başaran'ın repertuara kazandırdığı türküyü Sevda Alpay'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü İstanbul Belediye Konservatuarı derlemiş. Merdivenin altından gel odama odama, esastan bir yar gibi naz edersin adama.

Ahmet Turan Şan'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor programımız. Bu türküyü Refik Başaran, Nevşehir Ürgüp'ten repertuara kazandırmış. Ayvalık'ın Karataşı, Yandı Ciğerimin Başı, Emin Hacı'nın Kardeşi, Uyan Hacı Bey'im, uyan.

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Şerife Hatun'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Neriman Altındağ Tüfekçi Gündüz Haram Yemez'den repertuara kazandırmış. Avcıyım ben şu dağları aşmadım, sevdim seni yar ardına düşmedim, korkma güzel bu sevdadan geçmedim.

Türkülerin Dilinden programımız Nida Tüfekçi'nin Ahmet Çavuş'tan alıp Nevşehir Ülkük'ten derlediği bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Oğuz Doğan Cengiz söyleyecek. Gafilin gelirse bana...

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Mine Yalçın, Fahri Yalçın'dan alıp Nevşehir Hacı Bektaş'tan derlemiş. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Boyuna hayranım, kendine aşık. Varamam sevdiğim, yollar dolaşık.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Nevşehir türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Misali'den repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Fincan fincana kurban, eller mercana kurban, menberisin menberi, al başımdan menberi, dilberlerin dilberi, ağlatma güzel yari. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdeğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batısı yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey yer yer çok bulutlu. Kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek.

Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi formuyla başladı. Savunma sanayi formu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Türkiye'de sinema sektörüne yönelik organize edilen ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyan 12 Punt 2026'nın uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Dünya sinemasının önde gelen 5 ismi jüri koltuğuna oturacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak ve 36. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla saatler sonra Ankara'da olacak. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,75 dolardan işlem görüyor. Amerikalı yetkililer, İran'la varılan bir haftalık ateşkes anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu ve gemilerde ağır hasar oluştuğunu bildirdi. Ve son olarak spor. İspanya, Dünya Kupası son 16 turundaki zorlu mücadelede Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Matadorlar 90+1'de Merino'nun golüyle maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asu Arena'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece, Atina az bulutlu 24-35, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag parçalı bulutlu 12-18, Londra parçalı bulutlu 18-31, Madrid az bulutlu ve açık 23-42, Paris parçalı bulutlu 20-34, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Roma parçalı bulutlu 22-30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Tiran az bulutlu 20-32, Varşova sağanak yağışlı 12-23, Zürih az bulutlu 17-32 derece, Amman açık 20-31, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 28-44, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38, Kabil az bulutlu 19-33, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45, Medine az bulutlu ve açık 31-41, Mekke az bulutlu ve açık 30-45, Riyad az bulutlu ve açık 32-43, Şam az bulutlu ve açık 18-37, Taşkent az bulutlu ve açık 18-38, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo az bulutlu 22-29 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 17-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 5-12, Montreal az bulutlu 20-28, New York az bulutlu 20-25 derece, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Kırcaali parçalı bulutlu 18-30, Münih parçalı bulutlu 17-29, Köln parçalı bulutlu 18-28, Podgorica az bulutlu 20-33, Selanik az bulutlu 21-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-29, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Zenitsa parçalı bulutlu 16-28, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32, Girne parçalı bulutlu 24-29, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Lidya şehirlerini tanıtmaya çalışacağız sizlere. Kivira. Önceleri Kabalis olarak adlandırılan Kiviratis bölgesinin merkezidir. Kuzeyde Frigya, batıda Karya ve Likya, doğuda Pisidya ile çevrelenen bu bölge, antik dönemden günümüze güneydeki limanları iç bölgelere bağlayan bir kavşak konumuna sahiptir. Kivira, Anadolu'nun en eski halklarından olan Luvid diline ait bir isimdir. Amasyalı gezgin Strabo'nun kayıtlarına göre Kiviralılar Lidyalıdır. Kivira kent merkezi birbirinden küçük yerlerle ayrılan üç egemen tepelik üzerindedir. Tepelikler küçük çakıl taşlarının zamanla birleşerek kaynaştığı konglomera özlüdür. Kamu, sivil ve dini yapıların zamanla aşınan tepelikler üzerinde belli bir bütünlük oluşturacak biçimde düzenlendiği görülür. Yaklaşık 405 hektar alana yayılmış kalıntılara sahip kentin siyasi ve ekonomik gücü Helenistik dönemden başlayarak Roma İmparatorluk dönemiyle doruk noktasına ulaşır. Bugün büyük bölümü ayakta duran stadyon, tiyatro, meclis binası ve agora önemli kamu yapılarıdır. Kabalya bölgesi antik kaynaklara göre Pers egemenliği sırasında Kral Darius'a Lidya, Lasonya ve Ketendia ile birlikte 500 talant gümüş vergi vermekle yükümlü olan Sardes satraplığına bağlıdır. Xerxes'in Helenistan seferi sırasındaysa Monia'da oturan ve Lasonyalı diye çağrılan Kabaların Likyalılar gibi donatıldıkları ve Lidyalıların eskiden Monialılar adına taşıdıkları, daha sonra eski adlarını unuttukları öğrenilir. Strabon ise Kiviralıların Lidyalıların soyundan olduklarını ve bunların Kabalis bölgesine gelerek Pisidyalıları ele geçirip oraya yerleştikten sonra kenti çevresi yaklaşık 100 stadyon olan başka bir yere taşıdığını söyler. Antik kaynaklar M.Ö. 189'da Roma'nın Magnezya zaferi sonrası Romalı General Manlius Vulson'un Antiyos'a yardım eden Galatlara karşı çıktığı ceza seferi bir tür haraç seferine döner. General Helvius komutasında 4000 piyade ve 300 süvariden oluşan bir birliği Kivira tiranının boyun eğip eğmeyeceğini anlamak için bölgeye yollanmasından bahseder. Roma'nın Kivira tiranından 500 talent istemesine karşın Mogetes kontrolündeki Alimme ve Sillefme kentlerinin kötü durumu nedeniyle 25 talent verebileceğini söyler. Ancak General Helvius tehditkar davranması ve yapılan pazarlıklar sonucu 100 talent ve 10 bin medimni buğday vermeye mecbur kalır. Alimme ve Sillefm şehirlerinin isimlerinden ve varlıklarından şüphe edilir.
Ubon, Balbura ve İleanda şehirlerinden oluşan Tetrapolis'te Kibira'nın 2 oy, diğerlerinin ise 1 oy hakkı vardır. Çünkü Kibira 30 bin piyade, 2000 at çıkarabiliyordu. Burası daima tiranlar tarafından idare edilmiştir. Ancak M.Ö. 84'te Sulla'nın teğmeni olan Murena, Kibira tiranı Mogatesiki'nin hükümdarlığına son verir. Bubon ve Balbura'yı Likya'ya bağlamasıyla Kibira Asya eyaletine dahil edilir. Olayı anlatan Strabon, İnanda'ya değinmese de bu şehirde diğerleri gibi Likya'ya bağlanır, zira imparatorluğun Likya eyaletinde yer alır.

Ağustos'tan itibaren Asya'daki eyaletlerin daha iyi yönetimi için 9 konventus'a, yani yargı bölgesi ya da dini merkezlere bölünür. Baş şehri Laodikya olan ve 25 şehrin yargı merkezi konumundaki Kivira Konventusu'nun kaza yetkisi Asya'dakilerin en genişi sayılır. Kivira Konventusu'na dahil olan bazı önemli kentler Laodikya, Hidrilitae, Temisones, Serapolita, Keretepa, Takina, Erizeni, Plekeion, Kolossai, Monisa, Atapta, Kidramos, Adada, Sebastopolis'tir. Asya eyaletinin önemli bir parçası olan kent, milattan sonra 23'te geçirdiği büyük depremle önemli ölçüde tahrip olmuşsa da İmparator Tiberius'un yardımlarıyla tekrar imar edilmiş ve kent imparatora şükranlarını belirtmek için ismini Kayseri'ye Kivira olarak değiştirmiştir. Milattan önce 43'te Likya bir Roma eyaleti olduğunda daha önce Asya eyaleti sınırlarında olan kentin Likya eyaletinin bir parçası haline geldiği anlaşılır. Strabon, Kiviralıların Pisidya, Solim, Hellen ve Lidya dilleri olmak üzere 4 dil kullandıklarını, demir işçiliği ve kakmacılıkta usta olduklarını aktarır. Ayrıca epigrafik ve arkeolojik araştırmalar sonucunda dericilik ve seramik üretiminde önemli bir merkez olduğu anlaşılır. Mira, günümüz Türkiye'si ile Antalya ilinin Kale, Demre ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir Likya kentidir. Alacadağ, Masikitos, günümüzdeki adıyla Akdağ sırası ve Ege Denizi arasında Demre Çayı eski adıyla Miros tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulur. 2009 yılında Nevzat Çevik başkanlığında başlayan Mira kazıları halen devam etmektedir. 2010 yılında kazı ekibi tarafından kapsamlı bir kitap yayımlanır. Çevik'e göre Mira'nın erken adı Muri'dir. Bazı araştırmacılar Mira'nın Arzava'nın mirasıyla aynı yerleşim yeri olduğunu düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yoktur. Mira, Likya İttifakı'nın bir üyesi olmadan önce Mira ile ilgili ele geçirilmiş yazılı bir kaynak yoktur. Strabon'a göre ittifakın en büyük kentlerinden biridir. Yunan halkı kentin koruyucu tanrıçası olan Artemis Alefterya ile beraber Zeus, Athena ve Tike'ye de tapmışlardır. Likya ve Roma dönemlerine ait olan kentin harabelerinin çoğu alüvyon tortularının altında kalmıştır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan Akropol büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülür. Açık hava tiyatrosu milattan sonra 141 yılında bir depremde yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. Mira'da iki Likya nekropolü vardır. Bunlar tiyatronun üzerindeki kayalıkta ve onun doğusunda nehir nekropolü olarak adlandırılan bölgede toplanır. Kaya mezarlarının çoğu uzaktan büyük bir ev gibi görünürler. Bazıları da tapınak şeklindedir. Nehir nekropolünün en dikkat çeken mezarı gezgin Charles Fellowes'un 1840 yılında kaya mezarlarını gördüğü zaman hala kırmızı, sarı, mavi ve mor renkleri seçebildiğini söylediği resimli mezardır. Günümüzde bu renkler görülemez. Sadece kırmızı ve mavi renklerden izler vardır. Bu mezarda dikkat çeken bir diğer şey, gerçek ölçülerde kabartma şeklinde yapılmış 11 insan figürüdür. Miralılar limanları Andriakei'yi korsanların baskılarına karşı korumak için nehrin ağzına zincir gerer. Bu zincir milattan önce 42'de Marcus Junius Brutus tarafından para toplamak amacıyla Mira'ya gönderilen komutan Lentulus Pinter tarafından şehre girilirken kırılır. Hristiyanlığın ilk zamanlarında Mira, Likya'nın metropolüdür. Aziz Pavlus, milattan sonra 60'ta Roma'ya giderken limanında gemi değiştirir. Günümüzde Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas, 4. yüzyılda Mira'nın piskoposluğunu yapmıştır.
408 ila 450 yılları arasında imparatorluğun başında olan 2. Theodosius zamanında Aziz Nikolas'ın Mira'da başpiskoposluk yaptığı ve Mira'nın Likya'nın başkenti olduğu bilinmektedir. 809 yılındaki kuşatmanın ardından Mira, Abbasi halifesi Harun Reşid'in emri altındaki birlikler tarafından ele geçirilir. Bu olayı takip eden yıllarda kent gerileme dönemine girer. 1034 yılında Araplar tarafından denizden yapılan saldırılar sonucu Noel Baba Kilisesi zarar görür. 1. Alexios Komnenos döneminin başlarında Mira bu kez Selçuklular tarafından ele geçirilir. Kargaşadan faydalanan Bareli denizciler, kilisedeki rahiplerin itirazlarına rağmen Aziz Nikolas'ın kemiklerini 20 Nisan 1087 tarihinde alıp 9 Mayıs 1087 tarihinde Bari'ye götürürler. Mira'da Aziz Nikolas Kilisesi ilk olarak 6. yüzyılda Aziz Nikolas'ın ölümü üzerine yapılır. Günümüzdeki kilise temel olarak 8. yüzyıldan itibaren inşa edilmiştir. 11. yüzyılın ikinci yarısında bir manastır ilave edilir. 1863 yılında Rus Çarı 2. Alexander, binayı ve çevresindeki bölgeyi Osmanlı Devleti'nden satın alır ve restorasyon çalışmalarına başlar. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti bölgeyi ve kiliseyi geri alıp Ruslara sadece restorasyon yapma izni verir. Restorasyon çalışmaları kilisenin aslını bozacak kadar kötü yapılmıştır ve 1876 yılında bugün de görülebilen Çan Kulesi ilave edilir. 1963 yılında kilisenin doğu ve batı kısımları toprak altından çıkartılır. 1968 yılında Aziz Nikolas'ın 1087 yılında tahrip edilen lahidi ortaya çıkarılır. Likya uygarlığının diğer bir önemli şehri Faselis'tir. Bey Dağları Olimpos Ulusal Parkı'nın çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis kenti, Kemer'in 16 kilometre batısındadır. Antalya-Kumluca Karayolu'nun 57. kilometresinden güneye dönüldüğünde yaklaşık 1 kilometre sonra Faselis'e ulaşılır. Kent M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korur. Faselis'in 3 limanı vardır. Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı. Bunlardan en önemlisi Güneş Limanı'dır. Kentin ortasında 20 ila 24 metre genişliğinde muhteşem bir caddede yer alır. Bu caddenin güney ucunda Hadrian su yolu kapısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dükkanlar vardır. Bunların da yakınında hamamlar, agora ve tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu yapıların tarihinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıla kadar uzandığı ileri sürülür. Kent merkeziyle 70 metre yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında su kanalları vardır. Önemli diğer bir şehir de Nisa'dır. Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırları içindeki antik Karya kentlerindendir. Kentle ilgili en önemli bilgiler, yaşamının büyük bölümünü Nisa'da geçiren Strabon'dan alınır. Ünlü coğrafyacı Strabon, devrin en önemli eğitim merkezlerinden biri Nisa'da eğitim görmüştür. Strabon, kentin iki bölümden oluştuğunu anlatır. Şehri ikiye bölen sel yatağının batısında gimnasyon yer alır. Kuzeyde Bizans yapı kalıntısı ve kütüphane bulunur. Kütüphanenin kuzeyinde ise sahne binasında görülen kabartmalarıyla ayrı bir öneme sahip olan tiyatro bulunmaktadır. Sel yatağının doğusundaysa agora, pulteryon ve hamam yer alır. Şehrin nekropolü batıda, kentin kutsal alanı olan Akaraka yani Salavatlı yolu üzerinde bulunur. Bu bölgede devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, Aydın Müze Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Hakan Öztener'in bilimsel başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmektedir.
hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya şehirlerini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zelva Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdikleri yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gecede görünür hale getirdiklerini söyledi. Zorlu sınamalardan geçen Avrupa Birliği'nin en önemli konu başlıklarından biri de güvenlik. Bu noktada Türk savunma sanayi öne çıkıyor. Ancak bazı üyeler kendi çıkarları için Avrupa Birliği'nin geleceğini riske atıp Ankara karşıtı pozisyon alıyor. Kimi üyeler Türkiye ile ikili anlaşmalar imzalayarak Avrupa Birliği'nin içine düştüğü çıkmazdan kurtulmayı hedefliyor. İstanbul'da Haziran'da levrek aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını geri aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırlarken, söz konusu kılavuzda üretim aşamalarında

0: söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Ankara Zirvesi Sanayi Forumunda müttefiklerin Airbus'tan alacağı 12 adet A400 model uçakla hava gücü kapasitesini artıracağını duyurdu. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçerken yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette turuncu alarm verilirken Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar sarı alarm verildi. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca Zile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 29 santigrat derece, Hatay İskenderun 29, Mersin Yenişehir 28, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, Antalya Finike 27 santigrat derece, İzmir Konak 26, Artvin Hopa 26, Samsun Atakum 26, Rize Merkez 26, Aydın Kuşadası 26, Giresun Merkez 26, Muğla Bodrum 25 santigrat derece, Sinop Merkez 25, Van Gebaş 25, Van Tuşba Limanı 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, İzmir Dikili 24, Ordu Altınordu 24, Çanakkale Merkez 24, Balıkesir Ayvalık 24 santigrat derece, Trabzon Ortahisar 23, Muğla Datça 23, İstanbul Tuzla 23, Çanakkale Ayvacık 22, Bitlis Adilcevaz Limanı 22, Bitlis Tatvan Limanı 22, Düzce Akçakoca 21, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Çanakkale İzine 20, Kastamonu Cide 20, Kastamonu İnebolu 20, İstanbul Silivri 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Tahmin sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zerve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdikleri yeni

0: Bazı üyeler kendi çıkarları için Avrupa Birliği'nin geleceğini riske atıp Ankara karşıtı pozisyon alıyor. Kimi üyeler Türkiye ile ikili anlaşmalar imzalayarak Avrupa Birliği'nin içine düştüğü çıkmazdan kurtulmayı hedefliyor. İstanbul'da Haziran'da levrek aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını geri aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırlarken söz konusu kılavuzda üretim aşamalarında alınabilecek önlemlere de yer verildi. Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesi ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların iki ülke arasında savunma sanayisi alanında yeni işbirliği fırsatları sunduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Ankara Zirvesi Sanayi Forumunda müttefiklerin Airbus'tan alacağı 12 adet A400 model uçakla hava gücü kapasitesini artıracağını duyurdu. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçerken yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette turuncu alarm verilirken Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar sarı alarm verildi. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece, Atina az bulutlu 24-35, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag parçalı bulutlu 12-18, Londra parçalı bulutlu 18-31, Madrid az bulutlu ve açık 23-42, Paris parçalı bulutlu 20-34, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Roma parçalı bulutlu 22-30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Tiran az bulutlu 20-32, Varşova sağanak yağışlı 12-23, Zürih az bulutlu 17-32 derece, Amman açık 20-31, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 28-44, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38, Kabil az bulutlu 19-33, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45, Medine az bulutlu ve açık 31-41, Mekke az bulutlu ve açık 30-45, Riyad az bulutlu ve açık 32-43, Şam az bulutlu ve açık 18-37, Taşkent az bulutlu ve açık 18-38, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo az bulutlu 22-29 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 17-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 5-12, Montreal az bulutlu 20-28, New York az bulutlu 20-25 derece, Çadırlınga gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Kırcaali parçalı bulutlu 18-30, Münih parçalı bulutlu 17-29, Köln parçalı bulutlu 18-28, Podgorica az bulutlu 20-33, Selanik az bulutlu 21-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-29, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Zenitsa parçalı bulutlu 16-28, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32, Girne parçalı bulutlu 24-29, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Mersin Çamlıyayla 42 kilogram, Burdur Bucak 40, Isparta Gelendost 38, Ardahan Damal 32 kilogram, Hatay Payas 28, Erzurum Aşkale 27, Adana Sayınbeyli 24, Konya Meram 24 santigrat derece, Kars Merkez 23, Gümüşhane Kelkit 20, Osmaniye Sumbas 20, Iğdır Karakoyunlu 19, Artvin Yusufeli 17 kilogram, Rize Güneysu 16, Afyon Karahisar 14, Samsun Çarşamba 14, Trabzon Of 11, Kahramanmaraş Andırın 10 kilogram, Giresun Espiye 9, Ağrı Doğu Bayazıt 8, Erzincan Tercan 8, Çankırı Yapraklı 7, Van Çaldıran 6, Bingöl Karlova 3, Nevşehir Ürgüp 3, Karaman Ermenek 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdeğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı

Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdikleri yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gecede görünür hale getirdiklerini söyledi. İstanbul'da Haziran'da levrek aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını geri aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı. Tarım Orman Bakanlığı, rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırlarken, söz konusu kılavuzda üretim aşamalarında alınabilecek önlemlere de yer verildi. Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesi ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların iki ülke arasında savunma sanayisi alanında yeni işbirliği fırsatları sunduğunu söyledi. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçerken yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette turuncu alarm verilirken Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar sarı alarm verildi. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batısı yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: ile bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gecede görünür hale getirdiklerini söyledi. İstanbul'da Haziran'da levrek aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını geri aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı. Tarım Orman Bakanlığı, rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırlarken, söz konusu kılavuzda üretim aşamalarında alınabilecek önlemlere de yer verildi. Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesi ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların iki ülke arasında savunma sanayisi alanında yeni işbirliği fırsatları sunduğunu söyledi. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçerken yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette turuncu alarm verilirken Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar sarı alarm verildi. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: saat 18.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 7 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Rüzgar öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 34, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 29, Kahramanmaraş 35, Mersin 33, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir ve Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleriyle Doğu Karadeniz'in bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 26, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 27, Erzurum 23, Hakkari 31, Iğdır 32, Kars 23, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarında da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak spor. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Voleybol Günü dünya genelinde kutlanıyor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı bugün İspanya'da başlıyor. Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için biraz çayı araştırdık. Çay bir kültürdür bizim için. Demlenmesi, sunulması, içilmesi başlı başına bir anlam taşır. Çay, dostluğun, misafirperverliğin, sıcak bir sohbetin de vazgeçilmezidir. Bizler için ekmek gibi, su gibi hayatımızda olmazsa olmazlardandır. Neredeyse Türkiye'de her evde, her iş yerinde misafire çay ikram edilir. Çay, kıymet vermenin, ağırlamanın, sevginin bir göstergesidir. Çalışmaya, dinlenmeye, sohbete başlamadan önce bir çay demlenir. Kimisi demli, kimisi açık, kimisi de sütle içer. Tadı, kokusu, rengi, hatta mutfaktan gelen sesinin verdiği huzur olmasa kocaman bir şey eksik kalır. Aynı zamanda kahvaltı geleneğimizin en önemli unsurlarındandır. Cemal Süreyya'nın dizelerinde geçer. İki çay söylemiştik orada, bir açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Çay kimimizin ince belli bardakta, kimimizin porselen bir fincanda sevdiği, kimimizin ise sadece kocaman bir kupayla içtiği ama pek çoğumuzun vazgeçilmezi bir içecek. Sahip olup da güne başlarken, gece uzayıp da çalışırken, misafir ağırlarken, yemeğin ağırlığından kurtulmaya çalışırken, tatlıya yoldaş ararken ilk çaya uzanır elimiz. Bazen alelacele içsek de bazen bir törene dönüştürebiliriz. Günlük rutinimizin ayrılmaz unsurudur. Çayın hikayesi de ta Çin'de başlar. Rivayet o ki, İmparator Shennong bir ağacın altında oturmuş, içme suyu kaynatmaktaymış. Ağacın yapraklarından bazıları suya düşmüş ve imparator ortaya çıkan kokudan ve aromadan çok hoşlanmış. Takvimler M.Ö. 2737'yi gösteriyormuş o zamanlar. Bu hikayenin sonradan yazıldığı belli olsa da çay ağacının ana vatanının Çin olduğu artık bilinen bir gerçek. M.Ö. 420 civarında ise yine Çin'deki Zen Budist rahipler çay yapraklarını meditasyon yaparken kullanıyorlarmış. Manastırlarının yanında çay yetiştiriyorlarmış ve bunları satıyorlarmış. Çiftçiler nasıl çay ekileceğini öğrenmiş. Çay artık günlük hayatın bir parçası olmuş. 618 ve 907 yıllarında da Tang Hanedanı tarihi atlı çay yolunu kurmuş. Japon ve Koreli Budist rahipler Çin'den çay tohumları almışlar ve yetiştirmişler. Bu ülkedeki o dönem başlayan çay ritüellerinin bazıları günümüze kadar varlığını korumuş. Bana inanmıyorsanız Çin'e gidip orada gözlerinizle de bunu görebilirsiniz. Portekizliler çay içen ilk Avrupalılar olsa da Hollandalılar çayı popüler yapanlarmış. En büyük çay ihracatını yapan Hollandalılar diğer Avrupa ülkelerinde de çayın ticaretini yapmaya başlamışlar. Çay fiyatları çok yüksek olduğu için çayı içmeye hak kazananlar daha çok zenginler ve soylularmış. Çay saatini dünyada İngilizler tanıtmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde çaydan bahsetmiş. İpek yolu güzergahını takip ederek çayın Çin'den Osmanlı'ya getirilmesi Avrupa'dan önce olmuş. Seyahatnamede ve bazı gümrük kayıtlarında çay konusunda bilgi ve belgeler bulunmuş. 1777 tarihli bir aktar defterinde, 1816 tarihli bir gümrük defterinde çaya dair pek çok kayda rastlanmış. Kahvenin sağlık açısından tehlikeler taşıdığı ve kavrulurken yakıldığı sebebiyle haramlığı yönünde fetva verildiği bir dönemde Evliya Çelebi çayın faydasından bahsetmiş. Eserinin bir başka yerinde de çayı diğer keyif verici maddelerle birlikte saymış ve bunları o güne kadar kullanmadığını belirtmiş. Çayın yayılmasında İranlılarla Azerbaycan Türklerinin büyük etkisi olmuş. Semaverde çay demleme sanatında usta olan bu iki halktan İstanbul'a göçenler buradaki çay dükkanlarının açılmasında öncülük etmişler. Yüzyılın sonlarına doğru da özellikle Şehzadebaşı ve Direkler arasında çok sayıda çayhane açılmış. Dönemin yazar ve şairleri de buralara akın akın gitmişler. Yine bu dönemde Rusya ile yapılan iki büyük savaştan sonra Anadolu'ya yerleşen Balkan ve Kafkasyalı göçmenler Anadolu'nun şehir ve kasabalarında çay kültürünün geniş kesimlerce benimsenmesinde önemli rol oynamışlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar çayınızı elinize aldığınızda, söylediklerimiz aklınızda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sevgili dinleyenler. Gönülden Gönüle Şarkılar programı ile ben Emine Altun yine huzurlarınızdayız efendim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini sizlerle buluşturduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili müzikseverler, bizlere ulaşmak için mail adresimiz radio@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere aşkı, özlemi, umudu ve gönül dünyamızın en ince duygularını anlatan birbirinden güzel eserler sunacağız. Eserlerimizi değerli yorumcularımız sevgili Alev Yıldız, sevgili Emine Ertürk Karaaslan ve ben Emine Altun seslendireceğiz. Türk sanat müziğinde her makam ayrı bir duygu iklimidir. Kimi zaman bir hasret, kimi zaman bir kavuşma, kimi zaman da bir gönül sızısı olur. Şimdi programımızın ilk eseriyle bu duygu yolculuğuna çıkıyoruz efendim. Beste ve güfte Sezen Aksu, makam Uşak. Uşak makamı Türk musikisinin en samimi, en içli makamlarından biridir. Özellikle aşkı, özlemi ve insanın iç dünyasındaki kırılganlığı anlatmada çok güçlü bir etkiye sahiptir. Eserimizin söz ve müziği ülkemizin yetiştirdiği en önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Sezen Aksu'ya aittir. Sezen Aksu sadece pop müziğimizin değil, duygularımıza tercüman olmuş eserleriyle Türk müzik tarihinin de en önemli isimlerinden biridir. Kendisine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Sevgili Alev Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz efendim.

Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik. Sorma dedi bizlere. Sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, bazen bir şarkı yıllar önce yaşadığımız bir duyguyu yeniden hatırlatır. İşte Türk sanat müziğinin büyüsü de burada saklıdır. Şimdi sizlere baharın tazeliğini, yaşam sevincini ve gençlik heyecanını anlatan çok güzel bir eserle buluşturacağız. Beste Erdoğan Berker, güfte Bekir Mutlu. Nihavend makamında bir eser. Bu arada Nihavend makamı Türk sanat müziğinde hem neşeyi hem de hüznü bir arada barındıran en zarif makamlardan biridir. Bestekar Erdoğan Berker, Türk sanat müziğine önemli eserler kazandırmış değerli sanatçılarımızdan biridir. Eserlerinde özellikle romantik ve duygusal anlatımı ön plana çıkarmıştır. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç sorusuyla başlayan bu eser, dinleyenleri baharın umut dolu atmosferine davet ediyor. Bir ilkbahar sabahı ve Emin Ertürk Karaaslan sizlerle. Hep birlikte dinleyelim efendim.

Emin Ertürk Karaaslan'ın o güzel yorumuyla dinledik bu güzel eseri de. Sesine, yüreğine sağlık diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat bazen beklenmedik bir anda karşımıza çıkan bir insanla bambaşka bir anlam kazanabilir. Şimdi dinleyeceğimiz eser tam da bu duyguyu anlatıyor. Beste Celal Abacı, güfte Kemal Özcan. Uşak makamında bir eser. Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Celal Abacı, geleneksel Türk musikisini günümüz dinleyicisine ulaştıran kıymetli sanatçılarımız arasında yer almaktadır. Kıymetli hocamıza Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz bu vesileyle. Sağlıklı bir ömür diliyoruz efendim. Can suyu, bu besteyi bilmeyenimiz yoktur sanırım. Sevginin insan hayatına kattığı anlamı, umudu ve yeniden doğuş hissini anlatan çok özel bir eserdir. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen uzattın dizeleri, sevginin insan ruhunu nasıl değiştirdiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Bu güzel eseri şimdi ben, Emine Altun, sizler için seslendirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz.

güzel eserin ardından Gönülden Gönüle Şarkılar programı devam ediyor efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk edebiyatı ve halk kültüründe Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı ve Ferhat ile Şirin gibi aşk hikayeleri yüzyıllardır anlatılmaktadır. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bu büyük aşklara gönderme yapıyor. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi. Diğer adıyla Yalancı Yârim. Beste ve güfte Hikmet Kutlu. Makam Hicaz. Hicaz makamı demişken, Hicaz makamı özlem, aşk ve ayrılık duygularını en etkileyici biçimde ifade eden makamlarımızdan biridir. Bestekar Hikmet Kutlu özellikle duygusal eserleriyle Türk sanat müziğinde iz bırakmış değerli sanatçılarımızdandır. Şimdi sevgili Alev Yıldız'ın o güzel yorumuyla Yalancı Yârim sizlerle.

Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Sevgili Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik bu unutulmaz eseri. Sevgili dinleyenlerimiz, bazen yaşanmış güzel bir aşkın ardından geriye sadece güzel hatıralar kalır. Şimdi dinleyeceğimiz eser de işte o hatıraların içten bir anlatımı. Makam Hicaz, beste Hüsnü Üstün, güfte Aşkın Tuna. Türk müziğinin sevilen söz yazarlarından Aşkın Tuna, yazdığı unutulmaz eserlerle müzik dünyamızda önemli bir yere sahiptir. Şarkı sözlerinde duyguyu yalın ama etkili bir şekilde ifade etmesiyle tanınmaktadır. Şimdi bu unutulmaz eserlerden biriyle Emine Ertürk Karaaslan huzurlarınıza geliyor ve Aşkımız Ne Güzeldi diyor. Hep birlikte dinleyelim efendim.

solistimizin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eserine de geldik. Ayrılığın, özlemin ve kavuşma umudunun işlendiği bu güzel eserle programımızı tamamlayacağız. Beste Şekip Ayhan Özışık, makam Nihavend. Türk sanat müziğinin unutulmaz bestecilerinden Şekip Ayhan Özışık, özellikle aşk ve ayrılık temalarını işleyen eserleriyle gönüllerde taht kurmuştur. Onun besteleri bugün hala büyük bir ilgiyle dinlenmektedir. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı sözleri, ayrılığın insan ruhunda bıraktığı derin izleri anlatırken, ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz dizeleri ise umudun ve sevginin sonsuzluğunu ifade etmektedir. Bu güzel eseri şimdi ben, Emine Altun, sizler için seslendireceğim. Kulak verelim efendim.

Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programının bugün de sonuna geldik. Bu akşam gönüllerimize dokunan birbirinden değerli eserleri sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Programımıza katkı sağlayan değerli yorumcularımız sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaaslan'a teşekkür ediyor. Bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka Gönülden Gönüle Şarkılar programında yeniden buluşuncaya kadar sağlık, huzur, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyiyle zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzenini artırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz, dedi. Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, büyük şirketlerle işbirliği yoluyla Türkiye'nin savunma alanındaki mevcut tedarik zinciri kullanılarak Avrupa'nın ihtiyaçlarını tedarik edebileceğini belirterek, eğer böyle bir işbirliğini modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar doları geçecek, dedi. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı, farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımının 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda'yla 2. turda karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar

0: Ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Arapça niçin sağdan sola yazılıyor? Dünyada pek çok gelişmiş ülkede kabul görmüş Latin alfabesi soldan sağa doğru yazılırken, Araplar tam tersi sağdan sola, Çinliler ve Japonlarsa yukarıdan aşağı doğru yazarlar. İnsan beyni sürekli görüp aşina olduğu şekil ve olayları doğru kabul edip, bunlara uymayanlarla karşılaştığında onları anormal olarak algıladığından, sağdan sola veya yukarıdan aşağı yazma şekillerinin belki de daha mantıklı olduğunu, Latin alfabesini kullananların anlaması biraz zordur. Yahudiliğin ve Müslümanlığın dünyaya yaydığı İbranice ve Arapça sağdan sola doğru yazılır. Yani yazının yazılış şeklinin tarihi kökeni budur. Asıl şaşırtıcı olan ve araştırılması gereken insanların niçin soldan sağa doğru yazmaya başladıklarıdır. Sağdan sola doğru yazmanın kökeni Hazreti Nuh zamanına kadar uzanıyor. Hazreti Nuh'un 3 oğlu içinde en çok sevdiği, tufan sırasında ona en çok yardım eden Sam, dini inanışlara göre insan türünün dünyaya yayılmasını sağlayan Sam, Ham ve Yafes grubundan birinin atasıdır. Türklerin Yafes'in, Arapların ve Parsların ise Sam'ın soyundan geldiği kabul edilir. Sam'dan türediklerine inanılan ve aralarında dil yakınlığı bulunan toplumlara Sami ırkı denilir. Bu toplumların kullandığı Sami alfabesi de günümüzde kullanılan alfabe sistemlerinin kökenini oluşturur. Milattan önce 3000 yıl alarak kullanmışlardır. Bu çağlarda en çok bilinen ve yaygın olanlardan ikisi Mezopotamya halklarına özgü çivi yazısıyla Eski Mısır'daki hieroglif yazısıdır. Mısır yazısının kullanımı bölgesel olarak sınırlı kalırken, çivi yazısı ve bu sistemle yazıya geçirilmiş olan Sami dili, tarihin ilk ve en yaygın iletişim aracı olmuştur. Çivi yazısı başlangıçta yukarıdan aşağıya sütunlar halinde yazılırken, sonradan sağdan sola yazılmaya başlandı.

0: zamanla çeşitli değişikliklere uğrasalardı, bütün Sami dilleri birkaç istisna dışında sağdan sola doğru yazılırlar. Çivi yazıları ya taşlara ya da güneşte veya fırında kurutulmuş kil tabletlere keski kullanılarak kazınıyordu. Sağ elini kullanan birinin keskiyi veya çekici sol elinde tutarak yazıyı kazımaya başlaması ve bu işleme sağ taraftan başlaması daha uygundu. Bu şekil Araplarda, İbranilerde ve Frenklerde de aynen devam etti. Fenikeliler zamanın şartlarına göre en yetenekli denizci tüccarlardı. Günümüzde Suriye, Lübnan ve İsrail diye bilinen yörelerde yaşıyorlardı. Akdeniz'in tümünü avuçlarının içine aldıkları gibi İngiltere'nin batısına, hatta kıyı kıyı giderek Afrika'nın güneyine kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Fenikeliler ulaşabildikleri her yere ticari mallarıyla birlikte kendi kültürlerini de götürdüler. Fenikelilerin yazı yazma şekli her ne kadar kendilerine özgü ise de hem Sümerlerin çivi yazısından hem de Mısırlıların hieroglif yazısından etkilenmişti. Önce Yunanlılar Fenikelilerin bu Kuzey Sami ağırlıklı alfabesini kendilerine adapte ettiler. Daha sonra da Romalılar harflerin biçimlerini değiştirerek çağdaş alfabenin kaynağı olan Latin alfabesini yarattılar. Latin harflerini kullanan Batı kültürleri yazı yazarken yağlı, leke bırakan ve çabuk kurumayan bir çeşit mürekkep kullanıyorlardı. Sağ elini kullanan biri sağdan sola doğru yazmaya başladığında kalem tutan eli daha önce yazmış olduğu satırların üzerine basmak zorunda kalıyordu. Bu durumda ya yazının kuruması için bekleniyor ya da mürekkep ele bulaşarak yazı okunmaz hale geliyordu. Sol elle yazanlar için bir sorun yoktu ama insanların büyük çoğunluğunun yazı yazarken sağ elini kullanması sorunu genelleştiriyordu. Başlangıçta mürekkep kullanmanın yarattığı bu zorunluluk olan soldan sağa doğru yazı yazma tekniği gittikçe yerleşti. Batı dünyasının teknolojik ve kültürel devrimleriyle beraber ulaşabildiği her yere yayıldı.
1: Biliyor muydunuz?
0: Eğer soğan doğrarken burnunuzdan nefes almazsanız gözlerinizin yaşarmayacağını... Dünya tarihinde Amerika'yı vergiye bağlayan tek devletin Osmanlı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Lidya şehirlerini tanıtmaya çalışacağız sizlere.

Kibira. Önceleri Kabalis olarak adlandırılan Kibiratis bölgesinin merkezidir. Kuzeyde Frigya, batıda Karya ve Likya, doğuda Pisidya ile çevrelenen bu bölge, antik dönemden günümüze güneydeki limanları iç bölgelere bağlayan bir kavşak konumuna sahiptir. Kibira, Anadolu'nun en eski halklarından olan Luvit diline ait bir isimdir. Amasyalı gezgin Strabo'nun kayıtlarına göre Kibiralılar Lidyalıdır. Kibira kent merkezi birbirinden küçük yerlerle ayrılan üç egemen tepelik üzerindedir. Tepelikler küçük çakıl taşlarının zamanla birleşerek kaynaştığı konglomera özlüdür. Kamu, sivil ve dini yapıların zamanla aşınan tepelikler üzerinde belli bir bütünlük oluşturacak biçimde düzenlendiği görülür. Yaklaşık 405 hektar alana yayılmış kalıntılara sahip kentin siyasi ve ekonomik gücü Helenistik dönemden başlayarak Roma İmparatorluk dönemiyle doruk noktasına ulaşır. Bugün büyük bölümü ayakta duran stadyon, tiyatro, meclis binası ve agora önemli kamu yapılarıdır. Kabalya bölgesi antik kaynaklara göre Pers egemenliği sırasında Kral Darius'a Lidya, Lasonya ve Ketendia ile birlikte 500 talant gümüş vergi vermekle yükümlü olan Sardes satraplığına bağlıdır. Xerxes'in Helenistan seferi sırasındaysa Monia'da oturan ve Lasonyalı diye çağrılan Kabaların Likyalılar gibi donatıldıkları ve Lidyalıların eskiden Monialılar adını taşıdıkları, daha sonra eski adlarını unuttukları öğrenilir. Strabon ise Kibiralıların Lidyalıların soyundan olduklarını ve bunların Kabalis bölgesine gelerek Pisidyalıları ele geçirip oraya yerleştikten sonra kenti çevresi yaklaşık 100 stadyon olan başka bir yere taşıdığını söyler. Antik kaynaklar M.Ö. 189'da Roma'nın Magnezya zaferi sonrası Romalı General Manlius Vulson'un Antiyos'a yardım eden Galatlara karşı çıktığı ceza seferi bir tür haraç seferine döner. General Helvius komutasında 4000 piyade ve 300 süvariden oluşan bir birliği Kibira tiranının boyun eğip eğmeyeceğini anlamak için bölgeye yollanmasından bahseder. Roma'nın Kibira tiranından 500 talent istemesine karşın Mogetes kontrolündeki Alimme ve Sillefme kentlerinin kötü durumu nedeniyle 25 talent verebileceğini söyler. Ancak General Helvius tehditkar davranması ve yapılan pazarlıklar sonucu 100 talent ve 10 bin medimni buğday vermeye mecbur kalır. Alimme ve Sillefm şehirlerinin isimlerinden ve varlıklarından şüphe edilir. Bubon, Balbura ve İleanda şehirlerinden oluşan Tetrapolis'te Kibira'nın 2 oy, diğerlerinin ise 1 oy hakkı vardır. Çünkü Kibira 30 bin piyade 2000 at çıkarabiliyordu. Burası daima tiranlar tarafından idare edilmiştir. Ancak M.Ö. 84'te Sulla'nın teğmeni olan Murena, Kibira tiranı Mogetes II'nin hükümdarlığına son verir. Bubon ve Balbura'yı Likya'ya bağlamasıyla Kibira Asya eyaletine dahil edilir. Olayı anlatan Strabon, İnanda'ya değinmese de bu şehirde diğerleri gibi Likya'ya bağlanır, zira imparatorluğun Likya eyaletinde yer alır.

Ağustos'tan itibaren Asya'daki eyaletlerin daha iyi yönetimi için 9 konventusa, yani yargı bölgesi ya da dini merkezlere bölünür. Baş şehri Laodikya olan ve 25 şehrin yargı merkezi konumundaki Kivira Konventusu'nun kaza yetkisi Asya'dakilerin en genişi sayılır. Kivira Konventusu'na dahil olan bazı önemli kentler Laodikya, Hidrilitae, Temisones, Serapolita, Keretepa, Takina, Erizeni, Plekeion, Kolossai, Monisa, Atapta, Kidramos, Adada, Sebastopolis'tir. Asya eyaletinin önemli bir parçası olan kent, milattan sonra 23'te geçirdiği büyük depremle önemli ölçüde tahrip olmuşsa da, İmparator Tiberius'un yardımlarıyla tekrar imar edilmiş ve kent imparatora şükranlarını belirtmek için ismini Kayseriye Kivira olarak değiştirmiştir. Milattan önce 43'te Likya bir Roma eyaleti olduğunda daha önce Asya eyaleti sınırlarında olan kentin Likya eyaletinin bir parçası haline geldiği anlaşılır. Strabon, Kiviralıların Pisidya, Solim, Hellen ve Lidya dilleri olmak üzere 4 dil kullandıklarını, demir işçiliği ve kakmacılıkta usta olduklarını aktarır. Ayrıca epigrafik ve arkeolojik araştırmalar sonucunda dericilik ve seramik üretiminde önemli bir merkez olduğu anlaşılır. Mira, günümüz Türkiye'si ile Antalya ilinin Kale, Demre ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir Likya kentidir. Alacadağ, Masikitos, günümüzdeki adıyla Akdağ sırası ve Ege Denizi arasında Demre Çayı, eski adıyla Miros tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulur. 2009 yılında Nevzat Çevik Başkanlığı'nda başlayan Mira kazıları halen devam etmektedir. 2010 yılında kazı ekibi tarafından kapsamlı bir kitap yayınlanır. Çevik'e göre Mira'nın erken adı Muri'dir. Bazı araştırmacılar Mira'nın Arzava'nın mirasıyla aynı yerleşim yeri olduğunu düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yoktur. Mira, Likya İttifakı'nın bir üyesi olmadan önce Mira ile ilgili ele geçirilmiş yazılı bir kaynak yoktur. Strabon'a göre ittifakın en büyük kentlerinden biridir. Yunan halkı kentin koruyucu tanrıçası olan Artemis Alefterya ile beraber Zeus, Athena ve Tike'ye de tapmışlardır. Likya ve Roma dönemlerine ait olan kentin harabelerinin çoğu alüvyon tortularının altında kalmıştır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan Akropol büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülür. Açık hava tiyatrosu milattan sonra 141 yılında bir depremde yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. Mira'da iki Likya nekropolü vardır. Bunlar tiyatronun üzerindeki kayalıkta ve onun doğusunda nehir nekropolü olarak adlandırılan bölgede toplanır. Kaya mezarlarının çoğu uzaktan büyük bir ev gibi görünürler. Bazıları da tapınak şeklindedir. Nehir nekropolünün en dikkat çeken mezarı gezgin Charles Fellowes'un 1840 yılında kaya mezarlarını gördüğü zaman hala kırmızı, sarı, mavi ve mor renkleri seçebildiğini söylediği resimli mezardır. Günümüzde bu renkler görülemez. Sadece kırmızı ve mavi renklerden izler vardır. Bu mezarda dikkat çeken bir diğer şey, gerçek ölçülerde kabartma şeklinde yapılmış 11 insan figürüdür. Miralılar limanları, Andriakkeyi, korsanların baskılarına karşı korumak için nehrin ağzına zincir gerer. Bu zincir, M.Ö. 42'de Marcus Junius Brutus tarafından para toplamak amacıyla Mira'ya gönderilen komutan Lentulus Pinter tarafından şehre girilirken kırılır. Hristiyanlığın ilk zamanlarında Mira, Likya'nın metropolüdür. Aziz Pavlus, milattan sonra 60'ta Roma'ya giderken limanında gemi değiştirir. Günümüzde Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas, 4. yüzyılda Mira'nın piskoposluğunu yapmıştır.
408 ila 450 yılları arasında imparatorluğun başında olan 2. Theodosius zamanında Aziz Nikolas'ın Mira'da başpiskoposluk yaptığı ve Mira'nın Likya'nın başkenti olduğu bilinmektedir. 809 yılındaki kuşatmanın ardından Mira, Abbasi halifesi Harun Reşid'in emri altındaki birlikler tarafından ele geçirilir. Bu olayı takip eden yıllarda kent gerileme dönemine girer. 1034 yılında Araplar tarafından denizden yapılan saldırılar sonucu Noel Baba Kilisesi zarar görür. 1. Alexios Komnenos döneminin başlarında Mira bu kez Selçuklular tarafından ele geçirilir. Kargaşadan faydalanan Bareli denizciler, kilisedeki rahiplerin itirazlarına rağmen Aziz Nikolas'ın kemiklerini 20 Nisan 1087 tarihinde alıp 9 Mayıs 1087 tarihinde Bari'ye götürürler. Mira'da Aziz Nikolas Kilisesi ilk olarak 6. yüzyılda Aziz Nikolas'ın ölümü üzerine yapılır. Günümüzdeki kilise temel olarak 8. yüzyıldan itibaren inşa edilmiştir. 11. yüzyılın ikinci yarısında bir manastır ilave edilir. 1863 yılında Rus Çarı 2. Alexander, binayı ve çevresindeki bölgeyi Osmanlı Devleti'nden satın alır ve restorasyon çalışmalarına başlar. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti bölgeyi ve kiliseyi geri alıp Ruslara sadece restorasyon yapma izni verir. Restorasyon çalışmaları kilisenin aslını bozacak kadar kötü yapılmıştır ve 1876 yılında bugün de görülebilen Çan Kulesi ilave edilir. 1963 yılında kilisenin doğu ve batı kısımları toprak altından çıkartılır. 1968 yılında Aziz Nikolas'ın 1087 yılında tahrip edilen lahidi ortaya çıkarılır. Likya uygarlığının diğer bir önemli şehri Faselis'tir. Bey Dağları Olimpos Ulusal Parkı'nın çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis kenti, Kemer'in 16 kilometre batısındadır. Antalya-Kumluca Karayolu'nun 57. kilometresinden güneye dönüldüğünde yaklaşık 1 kilometre sonra Faselis'e ulaşılır. Kent M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korur. Faselis'in 3 limanı vardır. Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı. Bunlardan en önemlisi Güneş Limanı'dır. Kentin ortasında 20 ila 24 metre genişliğinde muhteşem bir caddede yer alır. Bu caddenin güney ucunda Hadrian su yolu kapısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dükkanlar vardır. Bunların da yakınında hamamlar, agora ve tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu yapıların tarihinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıla kadar uzandığı ileri sürülür. Kent merkeziyle 70 metre yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında su kanalları vardır. Önemli diğer bir şehir de Nisa'dır. Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırları içindeki antik Karya kentlerindendir. Kentle ilgili en önemli bilgiler, yaşamının büyük bölümünü Nisa'da geçiren Strabon'dan alınır. Ünlü coğrafyacı Strabon, devrin en önemli eğitim merkezlerinden biri Nisa'da eğitim görmüştür. Strabon, kentin iki bölümden oluştuğunu anlatır. Şehri ikiye bölen sel yatağının batısında gimnasyon yer alır. Kuzeyde Bizans yapı kalıntısı ve kütüphane bulunur. Kütüphanenin kuzeyinde ise sahne binasında görülen kabartmalarıyla ayrı bir öneme sahip olan tiyatro bulunmaktadır. Sel yatağının doğusundaysa agora, pulterion ve hamam yer alır. Şehrin nekropolü batıda, kentin kutsal alanı olan Akaraka yani Salavatlı yolu üzerinde bulunur. Bu bölgede devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, Aydın Müze Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Hakan Öztener'in bilimsel başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmektedir.
hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya şehirlerini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasin Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum, dedi. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Amerikan Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım," diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Türkiye Varlık Fonu, yönetim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık puanını geçen yıla göre 4 puan artırarak %84'ü yükseltirken, 2020'den bu yana dünyadaki ulusal varlık ve emeklilik fonları arasında performansını en fazla geliştiren 3. fon oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve drone tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukla çözümlerimiz var. NATO güçleri hali hazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor, dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadiful, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Türkiye Atlantik Konseyi ve Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları Etkinliği kapsamında Balkanlar ve Avrupa Atlantik Entegrasyonu, İstikrar, Genişleme ve Stratejik Rekabet Paneli yapıldı. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. Romanya Savunma Bakanı Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Pirabo, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. 3. ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asu Arena'da oynayacak Ay Yıldız ekip, Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca Zile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solham yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları

sağlarken doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sayın dinleyiciler. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas destanını sizlerle paylaşacağız. Kırgızların milli destanı Manas, 9. yüzyıldan bugünlere gelmiş devasa bir sözlü halk edebiyatı şaheseridir. Yaklaşık 500 bin mısradan oluşan bu manzum eser, dilinin canlılığı ve akıcılığıyla dikkat çeker. Kırgızistan'ın en önemli kültür hazinesi olan Manas destanı, 1000 yılı aşkın bir süredir ağızdan ağza ve nesilden nesle aktarılarak bugünlere ulaşmış uzun bir manzum eserdir. Yaklaşık 500 000 mısradan oluşan bu sözlü destan, Homeros'un ünlü İlyada ve Odessa destanlarından 20 kat daha uzundur. Kırgızların kahramanlık hikayeleriyle dolu yaşam serüvenini anlatan Manas destanı, her dönemde ortaya çıkan ve Manasçı olarak adlandırılan destan anlatıcıları sayesinde hiç unutulmamıştır. Kırgızlar için bu destan hem kutsal tarihlerinin tanığı hem de ulusal kültürlerinin önemli bir sembolüdür. Manas destanı 3 bölümden oluşur. 1. bölümde Manas'ın, 2. bölümde Manas'ın oğlu Semetek'in, 3. bölümde ise Semetek'in oğlu Seytek'in hayatı ve başarıları anlatılır. Çünkü efsaneye göre Manas öldüğünde yerine oğlu Semetek geçmiş, o ölünce de halkı koruma görevini oğlu Seytek üstlenmiştir. Kırgızların tarihini ışık tutan bu destanda Çinlilere, Kara Hitaylara ve Kamluklulara karşı verilen özgürlük savaşları, çeşitli kavim ve boyların Orta Asya'ya göçleri, birbirleriyle karışıp kaynamaları, İslamiyet'in kabulü ve yayılması, Kırgızlar arasındaki çekişmeler, gurur ve vatan aşkı anlatılır. Hikayeler hem bağımsız hem de birbirinin devamı olarak bir bütün oluşturur. Tarihi olayların akışı da sıralı şekilde verilir. Destana adını veren Manas, ölümlülere hiç benzemeyen çok özel biridir. Doğar doğmaz bir kahraman olacağı anlaşılmış, daha beşikteyken konuşmaya başlamış, 10 yaşına gelince tam bir kahraman olarak ünlenmiştir. Daha sonra Manas Kanike ile evlenir ve Semetek adında bir oğlu olur. Efsaneye göre 2 defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilir. Ama 3. ölümü geri dönüş olmayan sahici bir ölümdür. Destanda Manas'ın giyimi kuşamı, silahları, at koşumları bütün inceliğiyle anlatılır. Zırhını ve kisvetini ne ok ne mızrak delebilir ne de kılıç kesebilir. Manas'ın efsane atı Akkula da güzelliği, dayanıklılığı ve hızlılığıyla bir savaşçıdan farksızdır. Destanda masal, mitoloji ve gerçek unsurlar iç içe geçmiş durumdadır. Örneğin Müslümanlığın yayılmaya başladığı dönemde Arap ve İran kültüründen özellikler ortaya çıkar. Hızır gibi evliyaların yardımıyla düşmanlar mağlup edilir. Manas destanının bütününü eksiksiz ezbere bilen ve sanki o anları yaşıyormuşçasına anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı denir. Issık göl kıyısındaki Ak Olon köyünde doğmuş olan Sayak Bay Karaleyev, 20. yüzyılın en büyük Manasçısı sayılır. 500 somluk Kırgız paralarında onun resmi bulunmaktadır. Ünlü yazar Cengiz Aytmatov onu 20. yüzyılın Homeros'u olarak nitelemiştir. Bugün yaşayan en büyük Manasçı ise Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinin Aksu şehrinde hayatını sürdüren Yusuf Mamay'dır. Annesi onu 61 yaşındayken dünyaya getirmiş, yaşayan Homeros olarak nitelenen 90'lı yaşlardaki Mamay çok yetkin bir derlemecidir. Mamay'ın ilk kez kalabalık önünde destanı seslendirmesi 7 gece sürmüştür. Rivayete göre Manas, kendisini seslendiren kişileri seçer. Seçilen Manasçılar, destanı başından sonuna kadar seslendirme yeteneğini aniden bir gecede sahip olurlar. 1995 yılında Manas destanının 1000. yılı kutlamaları düzenlenmiştir. Ayrıca bu sözlü edebiyat eserini yazılı hale getirme çalışmaları da devam etmektedir.
bu çalışmalarda da yine ünlü bir manasçı olan Sagınbay Orozbakov'un anlatısının esas alındığı belirtiliyor. Programımızın bu bölümünde Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kırgızlar, Cakıp Ağa'nın liderliğinde Tanrı Dağları, Talas Issık Göl ve Pamir Yamaçlarında mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. Başbuğları Orazlı'nın ölümünden sonra Kırgız halkının yüzü hiç gülmedi. Felaketler hep peş peşe geliyordu. Son olarak da Kalmuk Ağa'nı Alevke'nin ülkelerini istilasıyla sarsıldılar. Zalim Alevke, Kırgızistan'ı baştan sona istila edip önüne gelen her şeyi yakıp yıkıyordu. Karşı koyanları öldürüyor ya da esir alıyordu. Kara bulutların çöktüğü Kırgız ülkesinde sanki kıyamet kopmuştu. Orazlı Oymağı'nın beyi Cakıp Han da esir edilenler arasındaydı. Yine kendisi gibi Noygutların beyi Akbalta'da esir edilmişti. Esir edilen oymaklar ister istemez Alevke'nin hizmetine girmişlerdi. Altay'a, İran'a ve Kaşgar'a kaçan Kırgızlar tamamen dağılıp parçalanmışlar, sefil ve perişan olmuşlardı. Cakıp Han Akbalta'yı da yanına alarak ayaklanma hazırlıklarına girişti. Kırgız beylerinden Şigay Han'la Tekeviş Han da yanlarında yer almıştı. Birlikten kuvvet doğmuştu. Esareti içlerine sindiremeyen Kırgızlar yavaş yavaş bir araya geliyor, güç birliği oluşturuyorlardı. Kırgızların bu planından haberdar olan Alevke, güçlü bir ordu donatıp Kırgızlara bir daha bellerini doğrultamayacakları bir ders vermek istiyordu. Alevke, hazırladığı büyük orduyla Akbalta ve Cakıp Han önderliğinde toparlanmaya çalışan Kırgızlara şiddetle saldırdı, taş üstünde taş bırakmadı. Ayaklanmaya yeltenen Kırgızları daha toparlanmadan ağır bir yenilgiye uğrattı. Tekeviş Han'la Şigay Han savaş meydanını bırakıp Akbalta'yla Cakıp Han'ı kaderlerini terk ettiler. Geri çekilmekten başka bir çareleri kalmayan Orazlı ve Noygutlar ağır kayıplar vermişlerdi. Akbalta Han bir ara esir düşmesine rağmen kaçıp kurtulmayı başarabilmişti. Cakıp Han bu duruma çok üzülüyor, içten içe kendini yiyip bitiriyordu. Böyle kul köle olup esaret altında yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Ey Kırgız halkı, gelin sırtımızı dağlara verip yine saldıralım. Her gün ölmektense bir defa ölürüz daha iyi. Cakıp Han'la Akbalta 60 cengaverle yola koyuldu. Karşılarında Alevke Han'a gelen altın, gümüş ve mücevherlerle yüklü büyük bir kervan çıkmıştı. Kervanı koruyan muhafızları kısa sürede saf dışı bıraktılar. Kervanı tamamen ele geçirip bütün malları yağmaladılar. Kervanı koruyan askerlerin kumandanı canını kurtarıp soluğu Alevke Han'ın yanında aldı. Kırgızların cüreti ve mallarına el konulması Kalmuk Han'ı fena öfkelendirmişti. Hemen büyük bir ateş yaktırıp tüm ordusunu topladı. Yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyordu. Davullar, zurnalar ve atların nallarıyla kara yeri sarsarak ilerleyen Kalmuk Manço ordusu bütün gücüyle bir avuç Kırgız'a olanca gücüyle saldırdı. Gerek Akbalta gerekse Cakıp Han direnebildikleri kadar direndikten sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız. Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren çevresel etki değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarında da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yer üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak spor. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Voleybol Günü

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece, Atina az bulutlu 24-35, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag parçalı bulutlu 12-18, Londra parçalı bulutlu 18-31, Madrid az bulutlu ve açık 23-42, Paris parçalı bulutlu 20-34, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Roma parçalı bulutlu 22-30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Tiran az bulutlu 20-32, Varşova sağanak yağışlı 12-23, Zürih az bulutlu 17-32 derece, Amman açık 20-31, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 28-44, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38, Kabil az bulutlu 19-33, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45, Medine az bulutlu ve açık 31-41, Mekke az bulutlu ve açık 30-45, Riyad az bulutlu ve açık 32-43, Şam az bulutlu ve açık 18-37, Taşkent az bulutlu ve açık 18-38, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo az bulutlu 22-29 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 17-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 5-12, Montreal az bulutlu 20-28, New York az bulutlu 20-25 derece, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Kırcaali parçalı bulutlu 18-30, Münih parçalı bulutlu 17-29, Köln parçalı bulutlu 18-28, Podgorica az bulutlu 20-33, Selanik az bulutlu 21-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-29, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Zenitsa parçalı bulutlu 16-28, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32, Girne parçalı bulutlu 24-29, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Varza hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Varza hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Çekirdağ'ın Karadeniz'e kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzenini artırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz, dedi. Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, büyük şirketlerle işbirliği yoluyla Türkiye'nin savunma alanındaki mevcut tedarik zinciri kullanılarak Avrupa'nın ihtiyaçlarını tedarik edebileceğini belirterek, eğer böyle bir işbirliğini modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar doları geçecek, dedi. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yer üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı, farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımının 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turu J grubunda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan A yıldızlı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda'yla 2. turda karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ilanların pınarı. Hani kuş

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fars hançerleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fars hançerleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum, dedi. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Amerikan Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Türkiye Varlık Fonu, yönetim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık puanını geçen yıla göre 4 puan artırarak %84'ü yükseltirken, 2020'den bu yana dünyadaki ulusal varlık ve emeklilik fonları arasında performansını en fazla geliştiren 3. fon oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve drone tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukta çözümlerimiz var. NATO güçleri hali hazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor, dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadiful, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için

0: Küçük rekabet paneli yapıldı. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. Romanya Savunma Bakanı Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Crevo, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. 3. ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asu Arena'da oynayacak Ay Yıldız ekip Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece, Atina az bulutlu 24-35, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag parçalı bulutlu 12-18, Londra parçalı bulutlu 18-31, Madrid az bulutlu ve açık 23-42, Paris parçalı bulutlu 20-34, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Roma parçalı bulutlu 22-30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Tiran az bulutlu 20-32, Varşova sağanak yağışlı 12-23, Zürih az bulutlu 17-32 derece, Amman açık 20-31, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 28-44, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38, Kabil az bulutlu 19-33, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45, Medine az bulutlu ve açık 31-41, Mekke az bulutlu ve açık 30-45, Riyad az bulutlu ve açık 32-43, Şam az bulutlu ve açık 18-37, Taşkent az bulutlu ve açık 18-38, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo az bulutlu 22-29 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 17-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 5-12, Montreal az bulutlu 20-28, New York az bulutlu 20-25 derece, Çadırlınga gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Kırcaali parçalı bulutlu 18-30, Münih parçalı bulutlu 17-29, Köln parçalı bulutlu 18-28, Podgorica az bulutlu 20-33, Selanik az bulutlu 21-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-29, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Zenitsa parçalı bulutlu 16-28, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32, Girne parçalı bulutlu 24-29, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, programımızda bugün Çorum'da yapılan uluslararası bir sempozyuma da konu olan Koyun Baba ile ilgili bir efsaneyi sizlerle paylaşacağız. Efsanemize geçmeden önce Koyun Baba hakkında sizlere kısa bilgiler vermek istiyoruz.

Ülkemiz dışında Romanya ve Bulgaristan'da, ülkemizde de Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kütahya Domaniç, Afyon Sandıklı, Denizli, Kayseri, Muğla, Ankara, Çorum Osmancık, Giresun Alucra, Gümüşhane Şırnak, Sivas Gölova, Erzincan Refahiye ve Erzurum Hınıs olmak üzere farklı yerlerde Koyun Baba adıyla türbeler bulunmaktadır. Bu türbelerin ortak özelliği tamamının kervanların geçiş yolu üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bunun nedeni gelip geçenlerin misafir edilerek dinlenmelerini sağlamak ve yolcuların karınlarını doyurmaktır. Böylece o yıllarda Türklere ve İslam dinine karşı bir sempati oluşması sağlandı. Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında koyun babaların da rolü vardı. Ortak adları koyun baba olan bu ermiş kişiler, bulundukları yerlerde sözleri dinlenen birer lider olmuş, merkezi otorite ile halk arasında anlaşmazlık yaşanmaması için ara buluculuk görevi de üstlenmişlerdi. Bu bilgileri aktardıktan sonra, dilerseniz şimdi Giresun'da yaşadığı rivayet olunan koyun baba ile ilgili efsaneye kulak verelim.

0: Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine giderken Şebin Karahisar'dan geçer. Ordusunun konakladığı yerde bir ihtiyar 8-10 kadar koyununu otlatmaktadır.
1: Esselamun aleyküm. Kolay gelsin baba.
2: Aleyküm selam. Sağ ol evlat. Var mı bir isteğin?
3: Çok yorulduk be baba. Üstelik karnımız da çok acıktı.
1: Diyeceğimiz o ki şu koyunları geçsen de arkada gördüğün şu koca ordu bir güzel karnını doyursa.
2: Siz hiç merak etmeyin evlat. Hemen keserim koyunları. Yanında da bir kazan pirinç pilavı yaparım.
1: Şaka yaptık baba şaka.
3: Hiç 10 tane koyun koca bir orduya yeter mi?
1: Sen koyunlarını otlatmaya devam et. Biz nasılsa karnımızı doyuracak bir şeyler buluruz baba.
2: Yo, dünyada olmaz. 10 dakika sonra askerler burada yemek sırasına geçsin.
1: Peki baba söyleriz. Gelip yemeklerini alırlar. Merak etme sen.
0: Askerler ihtiyarın sözlerine inanmasa da yaşlı adam hemen koyunları kesmeye başlar. Yüzlerce koyun kesmesine rağmen koyunların sayısında hiçbir eksilme olmaz. Bunun yanı sıra bir tas pirinçle yaptığı pilavla bütün orduyu doyurur. Tüm bu olanlar neticesinde askerler yaşlı adamın bir evliya olduğunu anlar.
1: Baba Erenler, bir kusurumuz olduysa affola.
3: Senin bu kadar mübarek bir zat olduğunu bilmiyorduk. Ver elini öpelim Erenler.
2: Estağfurullah. Ben ne yaptım ki evlat? Her şeye kadir olan Allah'tır. Ancak onun her şeye gücü yeter. Ben sadece bir aracıyım.

olay zamanla tüm çevrede duyulur. Koyun babanın ünü ülkeye yayılır. Gelip geçenler artık karınlarını koyun babanın yanında doyurmaya başlar. Zaman geçer ve ihtiyar adam ölür. Mezarı Kelkit çayının batı yakasında kalır. Bu mezar yıllarca dertlerine deva bulmak ve dileklerine erişmek isteyen insanlar tarafından ziyaret edilir. Ancak gerçek ismi unutulduğu için adı Koyun Baba olarak kalır.

babanın türbesi ırmağın batı yakasında olduğu için ırmağın aynı yakasında yaşayanlar türbeyi rahatlıkla ziyaret eder. Ancak ırmağın doğu yakasında yaşayan ve türbeyi ziyaret etmek için yanıp tutuşanlar, ırmağın geçit vermemesinden dolayı koyun babayı ziyaret edemez ve bu duruma çok üzülür. Bir süre geçtikten sonra bölgede bir heyelan meydana gelir. Heyelan sonucu koyun babanın türbesi de yerinden kayar. Kayan türbe ırmağın tam ortasında durur. Adeta ırmağın ortasında bir ada haline gelen türbenin adı bir süre sonra Ada Baba olarak söylenmeye başlar.

Türbe, ırmağın ortasında ada oluşturduktan sonra ırmağın suyu bir yıl türbenin sağından, bir yıl solundan akmaya başlar. Böylece ırmağın her iki tarafında yaşayan insanlar 2 yılda bir de olsa türbeyi ziyaret etme imkanına kavuşur.

0: Sevgili dinleyiciler, Adababa Türbesi'ne yapılan ziyaretler yakın zamana kadar böyle devam eder. 1980 yılında Kılıçkaya Barajı'nın inşaatı başlayınca Adababa'yı pek çok kişi rüyasında görür. Bu rüyaların ortak özelliği Adababa'nın rüyada onlara söylediği sözlerdir.
1: Baraj yapıldığında sular altında kalacağım. Türbenin yerini değiştirmezlerse barajı yıkarım. Tekrar söylüyorum, yıkarım o barajı. Yerimi değiştirsinler.
0: Bunun üzerine başka bir yere nakledilmek üzere türbenin açılmasına karar verilir. Mezarı açanlar gördüklerine inanamaz. Mezarda aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bozulmamış bir ceset, cesedin yanında da kalın ve kısa bir yılan bulunmaktadır. Hemen bulunduğu yerden alınan ceset, baraj suları altında kalmayacak bir yere defnedilir.

0: Sevgili dinleyiciler, başta koyun baba olmak üzere evliya türbeleri, bölgenin adeta toprağa kök salmış tapu senetleri olarak görülmeli, bu ermiş kişilerin verdiği evrensel iletiler de doğru yorumlanmalıdır. Onlar, nasıl ki bir zamanlar toplumun moral kaynağı, birleştirici unsur olmuşsa, şimdi de onların verdikleri iletiler doğrultusunda birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Onlar nasıl kimseyi ötekileştirmeden bir arada tutmaya çalıştıysa, bizler de aynı yolu izlemeli ve bu iletiyi gelecek nesillere aktarmalıyız. Sevgili dinleyiciler, yapımcılığını Murat Çoküret'in üstlendiği yeni bir efsane veya hikayede tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Efsaneler.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarında da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak spor. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Voleybol Günü dünya genelinde kutlanıyor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı bugün İspanya'da başlıyor. Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
3: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
2: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
3: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
2: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
3: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve porsuktur.
4: Ormansız yurt vatan değildir.

sevgili dinleyenler. Gönülden Gönüle Şarkılar programı ile ben Emine Altun yine huzurlarınızdayız efendim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini sizlerle buluşturduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili müzikseverler, bizlere ulaşmak için mail adresimiz radio@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere aşkı, özlemi, umudu ve gönül dünyamızın en ince duygularını anlatan birbirinden güzel eserler sunacağız. Eserlerimizi değerli yorumcularımız sevgili Alev Yıldız, sevgili Emine Ertürk Karaaslan ve ben Emine Altun seslendireceğiz. Türk sanat müziğinde her makam ayrı bir duygu iklimidir. Kimi zaman bir hasret, kimi zaman bir kavuşma, kimi zaman da bir gönül sızısı olur. Şimdi programımızın ilk eseriyle bu duygu yolculuğuna çıkıyoruz efendim. Beste ve güfte Sezen Aksu, makam Uşak. Uşak makamı Türk musikisinin en samimi, en içli makamlarından biridir. Özellikle aşkı, özlemi ve insanın iç dünyasındaki kırılganlığı anlatmada çok güçlü bir etkiye sahiptir. Eserimizin söz ve müziği ülkemizin yetiştirdiği en önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Sezen Aksu'ya aittir. Sezen Aksu sadece pop müziğimizin değil, duygularımıza tercüman olmuş eserleriyle Türk müzik tarihinin de en önemli isimlerinden biridir. Kendisine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma, ne haldeyim? Sorma, kederdeyim. Sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, nöbetlerdeyim, başım duman. Sevgili Alev Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz efendim.

Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik. Sorma dedi bizlere. Sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, bazen bir şarkı yıllar önce yaşadığımız bir duyguyu yeniden hatırlatır. İşte Türk sanat müziğinin büyüsü de burada saklıdır. Şimdi sizlere baharın tazeliğini, yaşam sevincini ve gençlik heyecanını anlatan çok güzel bir eserle buluşturacağız. Beste Erdoğan Berker, güfte Bekir Mutlu. Nihavend makamında bir eser. Bu arada Nihavend makamı Türk sanat müziğinde hem neşeyi hem de hüznü bir arada barındıran en zarif makamlardan biridir. Bestekar Erdoğan Berker, Türk sanat müziğine önemli eserler kazandırmış değerli sanatçılarımızdan biridir. Eserlerinde özellikle romantik ve duygusal anlatımı ön plana çıkarmıştır. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç sorusuyla başlayan bu eser, dinleyenleri baharın umut dolu atmosferine davet ediyor. Bir ilkbahar sabahı ve Emin Ertürk Karaslan sizlerle. Hep birlikte dinleyelim efendim.

Ünler Türk Karaaslan'ın o güzel yorumuyla dinledik bu güzel eseri de. Sesine, yüreğine sağlık diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat bazen beklenmedik bir anda karşımıza çıkan bir insanla bambaşka bir anlam kazanabilir. Şimdi dinleyeceğimiz eser tam da bu duyguyu anlatıyor. Beste Celal Abacı, güfte Kemal Özcan. Uşak makamında bir eser. Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Celal Abacı, geleneksel Türk musikisini günümüz dinleyicisine ulaştıran kıymetli sanatçılarımız arasında yer almaktadır. Kıymetli hocamıza Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz bu vesileyle. Sağlıklı bir ömür diliyoruz efendim. Can suyu, bu besteyi bilmeyenimiz yoktur sanırım. Sevginin insan hayatına kattığı anlamı, umudu ve yeniden doğuş hissini anlatan çok özel bir eserdir. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen uzattın dizeleri, sevginin insan ruhunu nasıl değiştirdiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Bu güzel eseri şimdi ben, Emine Altun, sizler için seslendirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz.

Bu güzel eserin ardından Gönülden Gönüle Şarkılar programı devam ediyor efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk edebiyatı ve halk kültüründe Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı ve Ferhat ile Şirin gibi aşk hikayeleri yüzyıllardır anlatılmaktadır. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bu büyük aşklara gönderme yapıyor. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi. Diğer adıyla Yalancı Yârim. Beste ve güfte Hikmet Kutlu. Makam Hicaz. Hicaz makamı demişken, Hicaz makamı özlem, aşk ve ayrılık duygularını en etkileyici biçimde ifade eden makamlarımızdan biridir. Bestekar Hikmet Kutlu özellikle duygusal eserleriyle Türk sanat müziğinde iz bırakmış değerli sanatçılarımızdandır. Şimdi sevgili Alev Yıldız'ın o güzel yorumuyla Yalancı Yârim sizlerle.

Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Sevgili Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik bu unutulmaz eseri. Sevgili dinleyenlerimiz, bazen yaşanmış güzel bir aşkın ardından geriye sadece güzel hatıralar kalır. Şimdi dinleyeceğimiz eser de işte o hatıraların içten bir anlatımı. Makam Hicaz, beste Hüsnü Üstün, güfte Aşkın Tuna. Türk müziğinin sevilen söz yazarlarından Aşkın Tuna, yazdığı unutulmaz eserlerle müzik dünyamızda önemli bir yere sahiptir. Şarkı sözlerinde duyguyu yalın ama etkili bir şekilde ifade etmesiyle tanınmaktadır. Şimdi bu unutulmaz eserlerden biriyle Emine Ertürk Karaaslan huzurlarınıza geliyor ve Aşkımız Ne Güzeldi diyor. Hep birlikte dinleyelim efendim.

solistimizin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eserine de geldik. Ayrılığın, özlemin ve kavuşma umudunun işlendiği bu güzel eserle programımızı tamamlayacağız. Beste Şekip Ayhan Özışık, makam Nihavend. Türk sanat müziğinin unutulmaz bestecilerinden Şekip Ayhan Özışık, özellikle aşk ve ayrılık temalarını işleyen eserleriyle gönüllerde taht kurmuştur. Onun besteleri bugün hala büyük bir ilgiyle dinlenmektedir. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı sözleri, ayrılığın insan ruhunda bıraktığı derin izleri anlatırken, ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz dizeleri ise umudun ve sevginin sonsuzluğunu ifade etmektedir. Bu güzel eseri şimdi ben, Emine Altun, sizler için seslendireceğim. Kulak verelim efendim.

Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programının bugün de sonuna geldik. Bu akşam gönüllerimize dokunan birbirinden değerli eserleri sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Programımıza katkı sağlayan değerli yorumcularımız sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaaslı'na teşekkür ediyor. Bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka Gönülden Gönüle Şarkılar programında yeniden buluşuncaya kadar sağlık, huzur, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan geç 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Geç 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzenini artırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz, dedi. Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, büyük şirketlerle işbirliği yoluyla Türkiye'nin savunma alanındaki mevcut tedarik zinciri kullanılarak Avrupa'nın ihtiyaçlarını tedarik edebileceğini belirterek, eğer böyle bir işbirliğini modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar doları geçecek, dedi. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yer üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı, farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımının 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile 2. turda karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması

sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece. Atina az bulutlu 24-35. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Helsinki sağanak yağışlı 6-14. Kopenhag parçalı bulutlu 12-18. Londra parçalı bulutlu 18-31. Madrid az bulutlu ve açık 23-42. Paris parçalı bulutlu 20-34. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Roma parçalı bulutlu 22-30. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Tiran az bulutlu 20-32. Varşova sağanak yağışlı 12-23. Zürih az bulutlu 17-32 derece. Amman açık 20-31. Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Bağdat az bulutlu ve açık 28-44. Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38. Kabil az bulutlu 19-33. Kerkük az bulutlu ve açık 29-42. Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45. Medine az bulutlu ve açık 31-41. Mekke az bulutlu ve açık 30-45. Riyad az bulutlu ve açık 32-43. Şam az bulutlu ve açık 18-37. Taşkent az bulutlu ve açık 18-38. Tiflis parçalı bulutlu 18-28. Tokyo az bulutlu 22-29 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 17-35. Kahire az bulutlu ve açık 23-36. Melbourne parçalı bulutlu 5-12. Montreal az bulutlu 20-28. New York az bulutlu 20-25 derece. Çadırlınga gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Kırcaali parçalı bulutlu 18-30. Münih parçalı bulutlu 17-29. Köln parçalı bulutlu 18-28. Podgorica az bulutlu 20-33. Selanik az bulutlu 21-32. Şumlu sağanak yağışlı 17-29. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30. Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Zenitsa parçalı bulutlu 16-28. Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32. Girne parçalı bulutlu 24-29. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklığı

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Lidya şehirlerini tanıtmaya çalışacağız sizlere. Kivira. Önceleri Kabalis olarak adlandırılan Kiviratis bölgesinin merkezidir. Kuzeyde Frigya, batıda Karya ve Likya, doğuda Pisidya ile çevrelenen bu bölge, antik dönemden günümüze güneydeki limanları iç bölgelere bağlayan bir kavşak konumuna sahiptir. Kivira, Anadolu'nun en eski halklarından olan Luvi diline ait bir isimdir. Amasyalı gezgin Strabo'nun kayıtlarına göre Kiviralılar Lidyalıdır. Kivira kent merkezi birbirinden küçük yerlerle ayrılan üç egemen tepelik üzerindedir. Tepelikler küçük çakıl taşlarının zamanla birleşerek kaynaştığı konglomera özlüdür. Kamu, sivil ve dini yapıların zamanla aşınan tepelikler üzerinde belli bir bütünlük oluşturacak biçimde düzenlendiği görülür. Yaklaşık 405 hektar alana yayılmış kalıntılara sahip kentin siyasi ve ekonomik gücü Helenistik dönemden başlayarak Roma İmparatorluk dönemiyle doruk noktasına ulaşır. Bugün büyük bölümü ayakta duran stadyon, tiyatro, meclis binası ve agora önemli kamu yapılarıdır. Kabalya bölgesi antik kaynaklara göre Pers egemenliği sırasında Kral Darius'a Lidya, Lasonya ve Ketendia ile birlikte 500 talant gümüş vergi vermekle yükümlü olan Sardes satraplığına bağlıdır. Xerxes'in Helenistan seferi sırasındaysa Monia'da oturan ve Lasonyalı diye çağrılan Kabaların Kilikyalılar gibi donatıldıkları ve Lidyalıların eskiden Monialılar adını taşıdıkları, daha sonra eski adlarını unuttukları öğrenilir. Strabon ise Kiviralıların Lidyalıların soyundan olduklarını ve bunların Kabalis bölgesine gelerek Pisidyalıları ele geçirip oraya yerleştikten sonra kenti çevresi yaklaşık 100 stadyon olan başka bir yere taşıdığını söyler. Antik kaynaklar M.Ö. 189'da Roma'nın Magnezya zaferi sonrası Romalı General Manlius Vulson'un Antiyos'a yardım eden Galatlara karşı çıktığı ceza seferi bir tür haraç seferine döner. General Helvius komutasında 4000 piyade ve 300 süvariden oluşan bir birliği Kivira tiranının boyun eğip eğmeyeceğini anlamak için bölgeye yollanmasından bahseder. Roma'nın Kivira tiranından 500 talent istemesine karşın Mogetes kontrolündeki Alimme ve Sillefme kentlerinin kötü durumu nedeniyle 25 talent verebileceğini söyler. Ancak General Helvius tehditkar davranması ve yapılan pazarlıklar sonucu 100 talent ve 10 bin medimli buğday vermeye mecbur kalır. Alimme ve Sillefme şehirlerinin isimlerinden ve varlıklarından şüphe edilir.
Ubon, Balbura ve İleanda şehirlerinden oluşan Tetrapolis'te Kibira'nın 2 oy, diğerlerinin ise 1 oy hakkı vardır. Çünkü Kibira 30 bin piyade, 2000 at çıkarabiliyordu. Burası daima tiranlar tarafından idare edilmiştir. Ancak M.Ö. 84'te Sulla'nın teğmeni olan Murena, Kibira tiranı Mogatesiki'nin hükümdarlığına son verir. Bubon ve Balbura'yı Likya'ya bağlamasıyla Kibira Asya eyaletine dahil edilir. Olayı anlatan Strabon, İnanda'ya değinmese de bu şehirde diğerleri gibi Likya'ya bağlanır, zira imparatorluğun Likya eyaletinde yer alır.

Ağustos'tan itibaren Asya'daki eyaletlerin daha iyi yönetimi için 9 konventus'a, yani yargı bölgesi ya da dini merkezlere bölünür. Baş şehri Laodikya olan ve 25 şehrin yargı merkezi konumundaki Kivira Konventusu'nun kaza yetkisi Asya'dakilerin en genişi sayılır. Kivira Konventusu'na dahil olan bazı önemli kentler Laodikya, Hidrilitae, Temisones, Serapolita, Keretepa, Takina, Erizeni, Plekeion, Kolossai, Monisa, Atapta, Kidramos, Adada, Sebastopolis'tir. Asya eyaletinin önemli bir parçası olan kent, milattan sonra 23'te geçirdiği büyük depremle önemli ölçüde tahrip olmuşsa da, İmparator Tiberius'un yardımlarıyla tekrar imar edilmiş ve kent imparatora şükranlarını belirtmek için ismini Kayseriye Kibira olarak değiştirmiştir. Milattan önce 43'te Likya bir Roma eyaleti olduğunda daha önce Asya eyaleti sınırlarında olan kentin Likya eyaletinin bir parçası haline geldiği anlaşılır. Strabon, Kiviralıların Pisidya, Solim, Hellen ve Lidya dilleri olmak üzere 4 dil kullandıklarını, demir işçiliği ve kakmacılıkta usta olduklarını aktarır. Ayrıca epigrafik ve arkeolojik araştırmalar sonucunda dericilik ve seramik üretiminde önemli bir merkez olduğu anlaşılır. Mira, günümüz Türkiye'si ile Antalya ilinin Kale, Demre ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir Likya kentidir. Alacadağ, Masikitos, günümüzdeki adıyla Akdağ sırası ve Ege Denizi arasında Demre Çayı, eski adıyla Miros tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulur. 2009 yılında Nevzat Çevik başkanlığında başlayan Mira kazıları halen devam etmektedir. 2010 yılında kazı ekibi tarafından kapsamlı bir kitap yayımlanır. Çevik'e göre Mira'nın erken adı Muri'dir. Bazı araştırmacılar Mira'nın Arzava'nın mirasıyla aynı yerleşim yeri olduğunu düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yoktur. Mira, Likya İttifakı'nın bir üyesi olmadan önce Mira ile ilgili ele geçirilmiş yazılı bir kaynak yoktur. Strabon'a göre ittifakın en büyük kentlerinden biridir. Yunan halkı kentin koruyucu tanrıçası olan Artemis Alefterya ile beraber Zeus, Athena ve Tike'ye de tapmışlardır. Likya ve Roma dönemlerine ait olan kentin harabelerinin çoğu alüvyon tortularının altında kalmıştır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan Akropol büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülür. Açık hava tiyatrosu milattan sonra 141 yılında bir depremde yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. Mira'da iki Likya nekropolü vardır. Bunlar tiyatronun üzerindeki kayalıkta ve onun doğusunda nehir nekropolü olarak adlandırılan bölgede toplanır. Kaya mezarlarının çoğu uzaktan büyük bir ev gibi görünürler. Bazıları da tapınak şeklindedir. Nehir nekropolünün en dikkat çeken mezarı gezgin Charles Fellowes'un 1840 yılında kaya mezarlarını gördüğü zaman hala kırmızı, sarı, mavi ve mor renkleri seçebildiğini söylediği resimli mezardır. Günümüzde bu renkler görülemez. Sadece kırmızı ve mavi renklerden izler vardır. Bu mezarda dikkat çeken bir diğer şey, gerçek ölçülerde kabartma şeklinde yapılmış 11 insan figürüdür. Miralılar limanları Andriake'yi korsanların baskılarına karşı korumak için nehrin ağzına zincir gerer. Bu zincir milattan önce 42'de Marcus Junius Brutus tarafından para toplamak amacıyla Mira'ya gönderilen komutan Lentulus Pinter tarafından şehre girilirken kırılır. Hristiyanlığın ilk zamanlarında Mira, Likya'nın metropolüdür. Aziz Pavlus, milattan sonra 60'ta Roma'ya giderken limanında gemi değiştirir. Günümüzde Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas, 4. yüzyılda Mira'nın piskoposluğunu yapmıştır.
408 ila 450 yılları arasında imparatorluğun başında olan 2. Theodosius zamanında Aziz Nikolas'ın Mira'da başpiskoposluk yaptığı ve Mira'nın Likya'nın başkenti olduğu bilinmektedir. 809 yılındaki kuşatmanın ardından Mira, Abbasi halifesi Harun Reşid'in emri altındaki birlikler tarafından ele geçirilir. Bu olayı takip eden yıllarda kent gerileme dönemine girer. 1034 yılında Araplar tarafından denizden yapılan saldırılar sonucu Noel Baba Kilisesi zarar görür. 1. Alexios Komnenos döneminin başlarında Mira bu kez Selçuklular tarafından ele geçirilir. Kargaşadan faydalanan Bareli denizciler kilisedeki rahiplerin itirazlarına rağmen Aziz Nikolas'ın kemiklerini 20 Nisan 1087 tarihinde alıp 9 Mayıs 1087 tarihinde Bari'ye götürürler. Mira'da Aziz Nikolas Kilisesi ilk olarak 6. yüzyılda Aziz Nikolas'ın ölümü üzerine yapılır. Günümüzdeki kilise temel olarak 8. yüzyıldan itibaren inşa edilmiştir. 11. yüzyılın ikinci yarısında bir manastır ilave edilir. 1863 yılında Rus Çarı 2. Alexander, binayı ve çevresindeki bölgeyi Osmanlı Devleti'nden satın alır ve restorasyon çalışmalarına başlar. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti bölgeyi ve kiliseyi geri alıp Ruslara sadece restorasyon yapma izni verir. Restorasyon çalışmaları kilisenin aslını bozacak kadar kötü yapılmıştır ve 1876 yılında bugün de görülebilen Çan Kulesi ilave edilir. 1963 yılında kilisenin doğu ve batı kısımları toprak altından çıkartılır. 1968 yılında Aziz Nikolas'ın 1087 yılında tahrip edilen lahide ortaya çıkarılır. Likya uygarlığının diğer bir önemli şehri Faselis'tir. Bey Dağları Olimpos Ulusal Parkı'nın çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis kenti, Kemer'in 16 kilometre batısındadır. Antalya-Kumluca Karayolu'nun 57. kilometresinden güneye dönüldüğünde yaklaşık 1 kilometre sonra Faselis'e ulaşılır. Kent M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korur. Faselis'in 3 limanı vardır. Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı. Bunlardan en önemlisi Güneş Limanı'dır. Kentin ortasında 20 ila 24 metre genişliğinde muhteşem bir caddede yer alır. Bu caddenin güney ucunda Hacıyan Su Yolu kapısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dükkanlar vardır. Bunların da yakınında hamamlar, agora ve tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu yapıların tarihinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıla kadar uzandığı ileri sürülür. Kent merkeziyle 70 metre yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında su kanalları vardır. Önemli diğer bir şehir de Nisa'dır. Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırları içindeki antik Karya kentlerindendir. Kentle ilgili en önemli bilgiler, yaşamının büyük bölümünü Nisa'da geçiren Strabon'dan alınır. Ünlü coğrafyacı Strabon, devrin en önemli eğitim merkezlerinden biri Nisa'da eğitim görmüştür. Strabon, kentin iki bölümden oluştuğunu anlatır. Şehri ikiye bölen sel yatağının batısında gimnasyon yer alır. Kuzeyde Bizans yapı kalıntısı ve kütüphane bulunur. Kütüphanenin kuzeyinde ise sahne binasında görülen kabartmalarıyla ayrı bir öneme sahip olan tiyatro bulunmaktadır. Sel yatağının doğusundaysa agora, pulterion ve hamam yer alır. Şehrin nekropolü batıda, kentin kutsal alanı olan Akaraka yani Salavatlı yolu üzerinde bulunur. Bu bölgede devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, Aydın Müze Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Hakan Öztener'in bilimsel başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmektedir.
hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya şehirlerini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Çekirdağ'ın Karadeniz'e kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum, dedi. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Amerikan Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Türkiye Varlık Fonu, yönetim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık puanını geçen yıla göre 4 puan artırarak %84'ü yükseltirken, 2020'den bu yana dünyadaki ulusal varlık ve emeklilik fonları arasında performansını en fazla geliştiren 3. fon oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve drone tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukla çözümlerimiz var. NATO güçleri hali hazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor, dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadiful, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Türkiye Atlantik Konseyi ve Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında Balkanlar ve Avrupa Atlantik Entegrasyonu İstikrar, Genişleme ve Stratejik Rekabet Paneli yapıldı. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. Romanya Savunma Bakanı Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Pirabo, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. 3. ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asu Arena'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım.
2: Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, kırklarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Yeah.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda Nevşehir türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hacer Buluş'un sesinden dinleyeceğimiz Refik Başaran'dan alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Manavgat yolları sade mermerden, yedi gün yatmışım kimse görmeden, yetiş oğlum Ahmet, kuzgun yemeden.

Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle devam ediyor. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği, hiç aklımdan çıkmıyor. Kapı

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz Gürbüz Sapmaz'ın anılan Nevşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü alıyor. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor, ayrılık var, ölüm var, sevda zor, çekilmiyor.

Sevgili dinleyiciler, Nevşehir türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Refik Başaran'ın repertuara kazandırdığı türküyü Sevda Alpay'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü İstanbul Belediye Konservatuarı derlemiş. Merdivenin altından gel odama odama, esastan bir yar gibi naz edersin adama.

Ahmet Turan Şan'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor programımız. Bu türküyü Refik Başaran, Nevşehir Ürgüp'ten repertuara kazandırmış. Ayvalık'ın Karataşı, Yandı Ciğerimin Başı, Emin Hacı'nın Kardeşi, Uyan Hacı Bey'in.

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Şerife Hatun'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Neriman Altındağ Tüfekçi Gündüz Haram Yemez'den repertuara kazandırmış. Avcıyım ben şu dağları aşmadım, sevdim seni yar ardına düşmedim, korkma güzel bu sevdadan geçmedim.

Türkülerin Dilinden programımız Nida Tüfekçi'nin Ahmet Çavuş'tan alıp Nevşehir Ülkük'ten derlediği bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Oğuz Doğan Cengiz söyleyecek. Gafilin gelirse başına...

Nevşehir türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Mine Yalçın, Fahri Yalçın'dan alıp Nevşehir Hacı Bektaş'tan derlemiş. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Boyuna hayranım, kendine aşık. Varamam sevdiğim, yollar dolaşık.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Nevşehir türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Misali'den repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Fincan fincana kurban, eller mercana kurban, menberisin menberi, al başımdan menberi, dilberlerin dilberi, ağlatma güzel yari. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.